0: sağlamlık komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgiri sürüş, penni umumlaştırış dershanesi, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızını anlayışlarını karşılığımız. Mən riyasetçi Roşengülü İmam. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılı Şüdeyin abonçıları terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit kayıtı anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan açış berimiz. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyliyse hepimizde, dem iliş mezgilide opçı gızalınış köp boludu. Aşkazan üçey mudabiyeliğini yesini kandak saklaş gerek degen mesmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık erketleri sahipimizde orullık kılıp uxluğandın keyin kandak kılganda bedenini selik oyuqatkılı boludu degen mesmunda sözlep birimiz. Radyo anlıqıcı dostlar, әмдіде қытыңлар программымыздың тәпсейлі мәсімілерді болсын.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde dem iliş mezgilide opçı gızalın iş köp buludu. Kandak kılganda aşkızan üç ayının mudabiyeliğin yesini kandak saklaş gerek degen mezmun dekdinlerde buludu. Dem iliş küllerde esil taamlardın bəhrimen buluş, daim dem iliş küllerini hoşal ötküzüşünün bir türlük muhim mezmuni. Bırak mezelik tem tuyğusu elip kilidigan nurgun yemek işmek usulü körüngenidek onlaq yaxşı mu emez. Yaxşı gızalanışke eniqlimi bergendimu organizmlarının kan besimi, kan şekeri, kandaki yağının örülüşüge təsir körsütüşini unutup kalmazsızlık. Yürek, mene, aşkazan üçey qatarlıq orullarının rahatlikini qoqtaşka tiximi sel qarmazlıq. Mezelik taamlarının arkasına yoşurunan sağlamlık tozu kadın ihtiyat kılış gerek. Biz tövendeki tamak yiyiş usulünün sizin bayramlık planınızda bar yokluğunu görüp bakaylı. Hoşal horam cem bolganda göçlük tamakları yiyildi. Onun üstüge göçlük tamaklarının mezelik təmi köpkül təm təngişi güçlerini mızlaştırışka muhtaç. Bundaq bolganda mezze kılış bilen bille yağlıq, tuzluq yemekliklerinin ziyadı köp kubul kılınışıdın, yeni köktat ve meyvelerinin yeterlik kubul kılınmaslıqıdın saklanğılı bulmaydı. Dem iliş vaxtını erken uğrullaştırış, tamakını xalığancı yap, tamak miktarını xalığancı tallaş. Bayram mezgili de dem iliş kanuniyetlik bulmaydı. Onun üstüge esil taamlar aldığı gelgende tamak vaxtı ve tamak miktarı bulan hoşyarlıkını asallı yokutup koyudu. Bayram mezgili de tamak yeştiki yeni bir adet şu ki asalla üç vaxt tamak vaxtı muqim bulmaydı. Yani gelip asalla ziyadı köp yap içip bir de aç bir de tok yürüp kalıdı. Bu aşkazan üçey yollarının yükünü ığırlaştırıp idi. Uşak düşek yemeklik, tatlı yemekliklerini buluşuğu yeyiş. Dem iliş küllerde aram alganda bilip bilmeyla adettikidin köp yaydıgan egeni bir xil yemeklik uşak düşek yemeklik. Bolup mu şekerlik yemeklikle. Meselen her xil peçeni prenik, işçimlik, kent gezek katarlıklarını televizor körgeç paranlaşkaç yığılış kılgan vakitlerde köp allarda asalla köp yaydıgan bulup bu asalla kan şekeri ve kandaki yakka tehdit payda kılıdı. Ameliyette, yakşı gızalınış degen bu meselige kandak iğne kılımı bir iş doğrusu da cungu ahalılarının gızalınış görsetmesi bizge cevap bergen. O bulsumu tenpun gızalınışını işe aşırış. Onun da utturgu koyulgini asas tem sesküstün ozdırılınışla emez, yana organizmının ozukluk ihtiyacını kandırışkımı ten itibar bir iş. Demek, tanpın gızalınış bedenimiz hakiki ihtiyaclık bulgan tamak yiyiş usul.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programı.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde oruluk kılıp uxlagandan keyin qandaq qilganda bedenni asta oyğatqılı buludu degen mazmun diqqatlarda buludu. Bugün köpçilikke tavsiye qilinadigan oddiy harakat dam elish kunlarida attiganda oyğanğandan keyin orningizdan turishqa aldırmang. Avval 3 minut vaqt sarf qilib karavatda 3 oddiy uyg'unish harakatini ishlang. Bayram dem eliş günlerde en asan öz meyliğe koyuyu dediğini uxlaş, ya ki keçis uxlamaytan atkozuş, ya ki çüşkçe uğurlu kılıp karavatta yetibiliş. Nurgun kişi uzun uxlasa ekşice beş kıyıp, bel dümbüsü telip ağrıydıqallıqını baykaydu. Bunun sebebi uzak vaqt uxlaş, bir xil uxlaş halatını saklıqanda, muskul ve boğumlar teyin çalette besim halatı durgaçka kan ayliniş, astılap, metabolizm gereksiz maddeleri yığılıp kalıdı. Muskul ve boğumlar tinç alette besim halatıda durgaçka kan ayrılış astılap metabolizm gereksiz maddeleri yığılıp kalıdı. Orundan turuştan burunki karavattaki 3 minut bedeninin sılık ütçüge yerden berip garan buluş hadisinden saklap kalıdı. Konkret usulü birinci minutta oğduğunuzu yetip, iki kol, iki putuğunuzu 5 taraf yönelişge küçep sozun. Hüttü sozulgandak 5 sekundtın giyin, közünü yumup açıkça erken koyup berin. Bunu 5 kitim tekrarlan. Bu hareket bütün bedendeki muskullarını uyğutup, limfanın ayrılışını ilgiri sürdü. İkinci minutta yancı yetip, bir kolunuz bilen yeni bir taraftaki müre ve yukarı belekni yenik uvulan. Oğun solğa almıştırıp, keçede besilip kalan boğumlarını boşaştırın. Üçüncü minutta ornağınızdan turup, karavat yenide oldurup, iki putuğunuz bilen yerge dessep, beş kitim çoğunqır nəpəs elin. Andın, muştuğunuz bilen yotuğunuzun sırtki tərpini yenik urun. Yukarıdan tövenge, her bir tərpini 10 kitimden urun. Orundap bolğan dengkeyin ornıñızdan tursañız, bedeniñiz yengillep, kallıñız sägekleşkendek his kılısız. Bu 3 minut qaramaqqa addidek görünsi mu? Amma orundan turğandan keyinki baş qıyış, beden qıtıbeliş ve çarçaşnıñ ünümlik aldın alğılı boludu. Dem eliş vaqti aram eliş kışıltılıdı. Lekin dem eliş hareket kılmay jim turuş degenlik emas. Bedeniñizge İllik uyğutuş mülazimeti kılsınız, bir çüştün burun tabii uyğanğanğa kadar uxlusunuz mu, zihni küçünüz urğuğan halda bir günni başlayalayısız.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шытин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы торығы шықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20-да Сұлу Шытин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9.20'da Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
2: Saat 13.20'da Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsız.
3: Saat 14'te Sılu Shooting Updateal'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi Şehirtisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Sulu Şitin Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Şitin Aptitalı'nın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 27. günü, Çarşamba. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 11. günü.
2: Aval, bu gidimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Abdonom rayon rehberleri Kurban Eid Arpısı'da 5 kadem yoldaşlarını yokladı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 17-ci Türkümde Amma Paşkılgan 46 Erziyat Delosini Abdonom rayonunun becerişige tapşırdı.
1: Şinjan'nın bu yıl sırtkı yetküzgen tok mıhtari cemi 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkeldin bözüp ötüp, bütün memleketini energiye bilen təminleşke kapalatlı kılış ve yeşil tövenkarbollık tipiği özgertişke Şinjan kuvveti koştu.
2: Abdonom rayonluk 14-cü növbetlik pelsepe ve ictimai pelliler mukabati boyunca takdirleş yığını içildi. İctimai penni umumlaştırış neticeleri ve münevver ictimai pen ıxtisaslıkları tuncu qitin bahalaş dairesine kirgüzüldü.
1: Cungo Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsibləri Körgəzmi

0: Yarmankisi ayaqlaşdı. Şincan vəkilləri ömüki mol hasılatqı erişdi. Əmdi xəbərlər anlanır.
1: Stansımız xəbri. Qurban hit kiliş aldıda Çin Şəucan, Ərkin Tuniyaz, Zumrət Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Conyo, Çin Mingo qatarlıq Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəliq qurultiyi daimi komiteti, xəliq hükümeti, siyasi keniş, Biyantuan rəhbərləri ayrım halda məmləkətli xəliq qurultiyi daimi komitetinin sabıq muavin başlıqı İsmail Tilivaldi, Ərkin İmirbaqi, məmləkətlik siyasi keniştinin sabıq muavin rəisi Ablet Abdurreşit, həm də Hamidin Niyaz, Abdurrehim Hamid, Nəyim Yasin, Əsqat Kerimbay, Qiyum Baudun, Can Xiuming, Zhu Haylun, Chen Demin, Fu Qiang, Hua Shifei, Ghanibat Sabugay, Tian Wen, Xie Fu Ping, Heljam Islam, Zhang Heng, Mijit Nasir, Qadis Janabil, Ma Jianguo, Dalilqan Mamiqan, Memtimin Zakir, Asanbek Turdi, Du Qinrui, Zhang Guoliang, Alpisbay Raqim, Memtimin Yasin, Chue Jib, Jabbar Habibullah, Tilvalda Abdurreshit, Çenci, Nijat Sultan, İnam Nesirdin, Wang Yongming, Gülşat Abduqadir, Manan Zeynel, Baday, Örgül Jabbar, Mutallib Qasim, Dong Xinguang, Li Shuejun, Zhou Qing, Su Yue, Tohti Yaqub, Diyar Kumaş, Feng Dajun, Wu Jiahe, Wang Yusan, Yusuf Aysa, Li Donghui, Gubur Abdullah, Zhang Guiting, Zhang Yuzhong, Pasha Yishan, Wu Dunfu, Xiong Huiyin, Yao Yongfeng, Jiang Shan, Zhu Zhenzhong, Mehmetjan Ahmed, Liu Yaohua, Qizaijan Seil Hoja, Ke Li, Mehmet Desan Tohtali, Ayub Teyib, Maukin Sid Qamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhijie, Liu Zhiyong, Rizwan Abai, Kadırqan Mırasqan, Li Xianglin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Jur'at Imin, Mutallib Ubul, Manglik Siyit, Ma Xiong Cheng, Mağau Siyit Qamza, Liu Jianxin, Wen Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, Ilham Sabir, Kong Xinglong, Nurum Ismail Qan, Li Shujuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Memtimin Abdurrehim, Hua Shi, Jai Xiaoheng, Wang Chongjiu, Liu Gang, Wang Jiliang, Song Jieyi, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Cheng Jiazhu, Xu Weihua, Li Xinming, Song Hao, Abliz Niyaz, Guo Yonghui, Shao Feng, Yao Xinmin, Lu Xuping, Zhong Bo, Qurban Rozi, Rozi Ismail, Bahargül Samet, Mehmet Yusuf, Qasim Mahmud, Nishan Ibrahim, Chen Jin Chi, Zhao Xiangwa, Yan Fenxin, Yang Zhaoji, Pu Shiyu, Tian Yong, Zhang Jishun, Qurmay Serjan, Yan Gosan, ve Şinjan her bir rayonudaki bir kısım peşkadem yoldaşla, hem de vapat bolgan bir kısım peşkadem yoldaşlarının yesirelleri, o aile tevellerini yoklap, ya ki münasvetlik tarmaklardaki mesul yoldaşlarga yoklaşını havalı kılıp, onlardan heytlik samimi hal soradı ve güzel tilek diledi.
0: Yoklaşta Chen Xiaojiang, Erkin Tuniyaz Qatarlıqlar peşkadem yoldaşlarının turmuş ve salametlik ahvalini samimi soradı. Şinjan'ın bu yıl kirgenden bu yankı türlük hizmetlerinin ahvalını tanıştırdı. Köpçülüknün təklif fikirlerini anladı. Chen Xiaojiang Erkin Tuniyaz mındak dedi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıqının 105 yıllıqı. 15-ci 5 yıl başlangan yıl. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin küşlük rəhbərliki de Abdonom Raylıq Partiya Komiteti ve Xalq Hükümeti Partiya 20-ci Növətlik Merkezi Komiteti 4-ci Omumi Yığınının ruhini omumizlik izcillaşdırıp ve əməliyləşdirip, Baş Şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğun kür ögünüp, ızcıllaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni dəvir 1991-дегі партияның

0: مەسئۇلىيىتى، ساھەنىڭ نازارەت قىلىش باشقۇرۇش مەسئۇلىيىتى، كارخانىنىڭ ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، مەسىلىنى ۋاقتىدا بايقاش، ھەل قىلىشقا ھەقىقىي تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. Erkin Tuniyaz riyasetçilik kılıp yığını eçip, Sanji Oblastlık Partiya Komitetinin nazaretçilik boyunca tüzetiş, ekologiye, muhit koqdaş ahvali dokladını anladı. Sanji Oblastırki alaqdar tarmaqlar, nahiye, şehir, rayonlardaki mesul yoldaşlar, hem de Abdanum rayonunun münasvetlik tarmaqlardaki mesul yoldaşlar bilen söhbetleşip pikir almıştırdı. O, bunularını tekleri. Merkezning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi bosh shuji Shi Jinping o'zi pilallagan, o'zi o'rinlashtirgan, o'zi turtki bo'lgan tuzilmida zo'r yangilik yaratish va zo'r islohot tadbiri. Siyosiy yuksaklikni o'stirib, ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish yuksakligida turib, nazoratchilik bo'yicha tuzatish xizmatini yaxshi ishlash siyosiy ongliqligi, ideya ongliqligi va harakat ongliqligini haqiqiy kuchaytirish. Pozitsiyani to'g'rilab, tizimlik bo'yicha to'liq qabul qilib, dal, ilmiy, qonun bo'yicha tuzatib, bir ishni bir bejirish. Bir karxanaga bir tedbir qo'llanish prinsipiga asosan sharoitga qarab ish ko'rish, turga ayirib tedbir qo'llanish. Xalqni hammadan a'lo bilishda chang turib, ammo haqiqiy his qilgan kichik masalalarni ekologiya muhit sohasidagi cho'ng ish qatorida chang tutib, yaxshi hal qilish. Bir mahal dog'dug'i qo'zg'ab to'xtab qilishning qat'iy oldini olish. Birini köpke tədbaqlaş, hadisidin mu, mahiyyatdin mu tüzəşini işqa aşırıb, bir məsəlini tüzətiş arqılıq, bir türdiki məsələlərini həl qılışqı türtkü bolub, tüzətiş nəticələrini müstəhkəmləş və kin etiş gərək. Erkin Tuniyaz nazarətçilik, yetəkçilik qılış məzgələdə Şincan, Nəyin, Ailə, Toqulmu buyumları çəklik şirkdi. Manas nahiyasi Putian Fengchen xalqqa qulaylıq saqçı punktiga berib, toqimichilik, kiyim-kechak kasbining tipini o'zgartib, darajasini o'stirish, saqçı qo'shinini pan texnika orqali kuchaytirish qatorliq ahvollarni egiladi. Bexatarlik tövən çekini qat'iy saqlab, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirish tadbirlarini puxta, inchka amaliyalashtirib, har soatki xavf-xatarning bir tutash oldini elib tugatib, bexatar ishlab chiqarish va opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutquzish xizmatini haqiqiy chang tutib, xotirjam, inoq qurban hayit kayfiyati yaratish. Vaqtning yerimi o'tganda vazifaning yerimini o'rinlash nishonini ko'zlab, muhim nuqtani gavdalandirib, afzallikni joriy qildirib, kamtuklikni to'liqlab, iqtisodiy yaxshi oblast bo'lishdek tayanchliq mas'uliyatini butun kuch bilan zimmiga elish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini qanot yaydirishga birlashtirib, markazning kuzatishi, iqtisodiy taftish qilishi, statistika qilishida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni bir gavda qilib olg'a surib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzashni zo'r kuch bilan qanot yaydirib, 15-5 yilni yaxshi boshlashga amaliy ishlash stili orqali turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Аптыным район түнігін, мәркәз экология, мұйыт қоғдаш назарәтчілік 7-інші ғұрыпсі, 17-інші түркімді бәжіріш кітап шырған, нұқтылық диққат қылдыған 3 дейлоуыны өз ішчік алған, амы паш қылған 46 әрзиет дейлоусыны тап шыру алды. Бұның 40-і телефон арқылық, 6-сі қат арқылық паш қылған. Bu 46 dilonun 21-i Ürümç şəhərinin, 5-i İli Qazaq Abdurum Oblastının, 4-i Sancı Xuyzu Abdurum Oblastının, 3-i Tarbağatay Vilayətinin, nöqtəlik diqqət qıldığan dilo 1, 3-i Bayınqulun Moğul Abdurum Oblastının, nöqtəlik diqqət qıldığan dilo 1, 2-si Qarmay şəhərinin, 2-si Qomul şəhərinin, 2-si Aqsu Vilayətinin, nöqtəlik diqqət qıldığan dilo 1, 2-si Xotan Vilayətinin, Biri Altay vilayatining, biri Qashqar vilayatining. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda atmosferani bulg'ash delosi 16, shovqin orqali bulg'ash delosi 8, qattiq tashlandiq orqali bulg'ash delosi 8, ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 2, suv bulg'ash delosi 2, boshqa turdagi bulg'ash delosi 10. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7.

0: Şincan sodini ilgari sürüş cemiyeti yana Şincan'ın has kesiplerinin terakkiyatını çöğredep, Kırgızistan vekilleri ömekini Ürümçi şehrindeki alakadar karhanalarga berip, ekskursiye tekşürüştü buluşka teşkilleri. Şincan sodini ilgari sürüş cemiyeti partiya grupsının azazi muavin başlıkı Liu Tın mundaqtıdı. Otur Asya iqtisad soda hemkarlıqını özüksiz çoğunqırlaştırıp, işçki taşkı soda obrot yollarını ravallaştırıp, teximu köp Şincan karxanalarının sırtkı çıkıp, Otur Asya bazarını kengayt işini kollap, teximu köp Otur Asya karxanasını kırıp, terakiyat pürstüdün ortak bəralınışge cəlip kılıp, təminleş bilen ehtiyaj baylıqını dəl cayda maslaştırıp, kəsb hemkarlıqının maslaşış noktasını çoğunqır qezip, işki tərəpnin import eksport sodasını teximu zor salmaq bilen kengaytip, bir bəlbağ bir yolunu yuqırı süpətdə ortak bərpa qılışını çoğunqırlaştırış, puxta əməliyləşdirişge küt qoşumuz.
1: Əmdi qısa xəbərlər aldımız. Devlet Taraqqiyat ve Islahat Komiteti Maliye Ministerliği yakında 2026 yılından 2028 yılıca Şincan paxtasının her tonnasının neyşalık bahasının 18.600 yuan kılıp bekitilgelik doğrusu da uxtırış elan kıldı. Uxtırışta Şincan'ın yakın kıyılardan bu yankı paxta işlep çıkırış ahvali hem de şu cayının su baylıqı, terliğu yer baylıqı ahvalini bir tutaş bilalap oylaşıp, Şincan paxtıçılıkıga turaqlıq məhsulat miqdarı 5 milyon 100 000 tonna boyunca yardım pul berildiganlıqı aydınlaştırıldı.
0: 18-ci növbətlik Sayram Köylünü ayrılış xalqara taş yol velosiped müsabiqəsi 5-ci ayının 25-ci günü ayaqlaşdı. Bu növbətlik müsabiqədə 6 müsabiqə bölüyü təsis qılınğan bolub, ümumi müsabiqəsi 529 kilometr. Müsabiqə müsabiqəsinin uzunluğu, müsabiqə bölüyü sanı da birdək ilgirki hər növbətlik müsabiqələrə seliştirğanda ən yuqarı səviyyə yaradıldı.
1: Qaba nahiyesi yakında 160 man nalim beliqi, uşaq asıraqlıq beliq, şimali kutup temallos beliqi qatarlıq yerlik belicallarını köpeytip, Qaba su rayonuğa koyup berdi. Bu jay yakın kıyılardan buyan beliq türlerini köpeytip koyup beriş hizmetini daimli qanat yaydırıp, cami 500 mandan artıq yerlik belican koyup berdi. Emdi abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin avaraydan malumat verimiz. Ürümçide hava uçuk temperatura 14-30 Celsius gradusqça 5-6 bal şamal çıqdı. Altayda hava uçuk bolup kem bulutlandı. Temperatura 8-26 Celsius gradusqça. Töçekte hava bulutluq temperatura 11-30 Celsius gradusqça. Olcuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 15-30 Celsius gradusqça. Bortlada hava bulutluq temperatura 11-29 Celsius gradusqça. Qarmayda hava bulutluq temperatura 14-29 Celsius gradusqça. Köytünde hava bulutluq temperatura 14-30 Celsius gradusqça. Şihanzda hava uçuk bulup kem bulutlandı. Temperatura 12-32 Celsius gradusqça. Sanjıda hava uçuk temperatura 12-33 Celsius gradusqça. Qumulda hava uçuk temperatura 12-28 Celsius gradusqça. Turpanda hava uçuk temperatura 22-36 Celsius gradusqça. Korulda hava uçuk temperatura 18-31 Celsius gradusqça. Aqsuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17-30 Celsius gradusqça. Açışta hava bulutluq temperatura 14-25 Celsius gradusqça. Qashqarda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 13-26 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluq temperatura 15-30 Celsius gradusqça. Ürümçide hava uçuk temperatura 14-30 Celsius gradusqça boludu. 5-6 bal şamal çıqdı. Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Ətdigəlik Xabarlar Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızdan tərcümalları Mehray Osman, Arzugül Xalıq, Muharriri Medina Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radio Televiziya Stansısının Ətdiyelik Xabarlar Programmasını anlığınınlar rahmet. Sılışı din abonçılar terminalını çürsünüz, dekim köp sərxil məzmulardan xabardar bulalaysız.

0: Yakında 22. növbetlik Cungu Shenzhen Halkara Mariniyet Kasipleri Körgezme Soğudu Yermenkisi Shenzhen Halkara Körgezme Merkezi de başlandı. Şincan Körgezme Sarıyı, Şincan Yakşı Cayni başlayımı kılıp, 600 kvadrat metrelik bir gevdileşken Körgezme rayonunda Şincan'ın Mariniyet Sayat Kasipinin yukarı süpetlik terakiyatının cüşkün hayati küçünü toluk namayan kılıp, ecivitilgen sığduruşcan, mas terakki kılgan Şincan obrazını namayan kıldı. Bu növbetlik Mariniyet Kasipleri Yermenkisi'nin Şincan Körgezme rayonunda Atunum rayon bir tutaş pilallaş, Ürümçi asaslık üstüge eyliş, Cenubi Şincan'daki 3 vilayet bir oblast, haslıkı arkalık küç koşuş, Şincan'daki 14 vilayet oblast, şehir çonkur sığınışıştın ibaret, Körgezme teşkileş icadi endisi kullanıldı. Cemi 55 orun Körgezme'ye katlaştı. Neşriyat, Mariniyet yadikarlıkları muzi, edebiyat sanat, mariniyet sayahat, gayri maddi mariniyet mirasları, mariniyet icadiyeti, isil taamla katarlık türlerini öz işçiye algan 6000'dan artık emeli boyum körgezme kılındı. Körgezme sarayı da mukaddime Şincan nemi üçün şunda kılalıdı. Şincancı hem toplanış, özgüçe mariniyetini his kılış rayonu. Yihuy Yipek Yolu, gayri maddi mariniyet mirasları ve mariniyet icadiyeti kesb rayonu. Yipek yolunu behuzur sayahat kılış, mariniyet sayahat yugurma kesb rayonu tesis kılındı. Emeli menzirge çöküş, rakamlık kuvvet koşuş katarlık köp kılış şekilde arkalık Şincan'daki her millet halkının arılışış, almaştırış, yugurluştak abad menzirisi canlık namayan kılındı. Atatürk Rayonluk Mariniyet ve Sayahat Nazareti Kestlet Terakket Başkarımızın Muavun Başlığı Ahmet Ahmet Munulan'ı bildirdi. Bu kıtımki Yermenki'ye katlaşış, Şincan'ın Mariniyet Sayahat Kespi'nin yukarı süpetlik terakkiyatı türtke buluştaki muhim tedbir. Yeni devirdeki Şincan hikayesini yakşı sözleş, Mariniyet baylıkını kesp, hareket, energiyesini aylandırışını ilgir sürüşte muhim ehmiyetki iyge. Bunun için Şincan Körgezme Ömüki yine Köp Meydan Mariniyet Sayahat Tanıştırış Yığını tur imzalaş murasımı ötküzüp, hem nakşı usul, kveşen, gayri maddi mariniyet mirasları körgezmesi katarlık alahide faaliyetlerini kanat yaydırıp, memleketinin her kaysi cayları bilen bulgan mariniyet almaştırış ve kesp hemkarlıkını çonkurlaştırdı. Bu nöbetlik Yermenkige 6300'den artık karhana mariniyet organı teşkilat katarlıkla katlaştı. 120 mingden artık mariniyet mahsulatı körgezmeye koyuldu. 65 devlet ve rayondan gelgen körgezme sodgarlarını katnışışı celip kıldı. Mariniyet kespi yermenkisi, mariniyet pentechnika, kestini çonkur yuguruş arkalık, Şincan'ın obrazını namayan kılıdıgan, Şincan'ın mariniyet sayahat kespinin yuguru süpetlik terakkiyatı türtkü buludugan muhim köznekki aylandı.
1: Yakında Liulyangcheng kütüphanesinin yopki Sanji şehirdeki Minchang bağıtısı da resmi etçildi. Şincan Edebiyat Sənətçiləri Birləşmisinin rəisi, Yazğıçılar Cəmiyyətinin rəisi Liulyangcheng Nəx meydanda oqurmənləri bilən 100 tərənə fikir almaşdırdı. Nobel Edebiyat mükafatına erişkici Moyan öz qolu bilən Liulyangcheng kütüphanəsi degen beğişlimi taxtısını yezib berib Sanji Xuizu Avtonom Oblastığa yeni bir ədəbi yer bəlgisi qoşdu. Liulyangcheng kütüphanesi Sanji şehri Minchang bağıtısının şarkı şimal tərpigi caylaşkın. İgiligen yer külümü təxminen 100 kvadrat metr. Kütüphanada 4000 parçadan artıq kitap saklanğın. Kütüphanada Liulyangcheng'nin ədəbi əsərleri və Sanji'deki yerlik hüccetleri saklanğın bulup, balılar oqışlıqı, ademiyet, ictimai pen qatarlıq, ammibab oqışlıqlarğa tən itibar berilib, şəhər əhalilərinə haqsız içib itildi.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz, siz pələkti pərvaz qılıb, Дәвір боран чапқолырға мәрданы юзленген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehirtisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Apteytalı yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19:20'de Sulu Şütin Apteytalı'nın 6-0

0: Plus nusxisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
1: Saat 20:30 Solutioning app detalining 6.0 Plus nusxisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
2: Saat 22:30 Solutioning app detalining 6.0 Plus nusxisi yeningizdiki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib aqishib chiniqsiz.
3: Solutioning app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
4: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
6: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
4: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elab alaylı.
6: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
6: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şincan'dan bu yıl Tunci Şindongfang tez poezi sayat mahsus poezinin katnagalıkını tanıştırımız.
1: Yakında Vay 932 kıytımlık sayahat mahsus poezinin Ürümçi Vogzalı'dan yolu çıkışı Şincan Tömür Yolu'da Tunci kıytımlık Şindongfang tez poezi sayahat mahsus poezinin katnagalıkıdan derek verdi.
0: Şindongfang tez poezi Şincan Tömür Yol tarmakları berpa kılgan kursluk sayahat mahsus poezi mahsulatlarının biri. Bu yıl Tömür Yol tarmakları sayahatçilerin seferge çıkış süpütünü yanımı östürüşünü közde tutup, yeniden derecesini östürüp, iki Şindongfang tez poezini berpa kılıp, sayahatçilerin güzel Şincan'ı behuzur sayahat kılıçtaki mol seferge çıkış yeni tallışını barlık keltürdü.
1: Yeniden yolu koyulgan Şindongfang tez poezi'a müstakil münçü seplengen. Kuruk öl ayrış lahiyesi, şahsi mehbiyetlik ve tazılıkka tan itibar berilgen. Bunun işte de aile yatıqı köpeytilip, bir aile kişileri sayahatki çıkan, ya ki aile boyunca sayahatki çıkan sayahatçiler hem cem buluş illiklikidin behrimen buludu, hem müstakil boşlukka iyi buludu. Bunundan başka egmi ögzelik yıldızlık asmanın asası temi kılıngan aşkana vagoni, müstakil aşkana vagoni ve köp iktidarlık kavakhana vagonunun seplenişi köşme mihmanhana ufkumini hakiki emeliyleştirgen bulup sayahatçiler sayahat ceryanı da hem mezlilik taamlarını tetiyalaydı hem kavakhana da harak içkeç paranlaşıp derisi sırtıdaki özlüksüz özgürvatkan Şincan menzirisinin huzurunu alaydı. Cingce yütyen katarlık medeniyet tarih tuyğusuğu tolgan ayırım hanlarının nami ve asma resim, yumuşak bezekler sayahatçilerini yırak eslimilerge eylip giradı.
0: Tunci Şindongfang tez poezi'ğı oltırgalla Ürümçi'den yolu çıkıp, Cenubi Şincan tömür yolunu boylap Kaşkari Kuça, Korluk Hatarlık çaylanı sayahat kılıdı. Andın şimalgı karap menip, Altay vilayeti gibi Şincan'ın sehri küçkü tolgan adimiyet ve tabii menzirisinin huzurundu.
1: İgilnişçe Şindongfang tez poezi markalık sayahat mahsus poezi asaslıqı sayahatçilerini yukarı süpetlik Şincan çoğunkur sayahat təsiratı bilen təminleydikken. Bunun üçün tömür yol tarmakları 10 gündün 15 gün geçip olgan 3 alahiyeli liniyeni köngül koyup lahiyelip, bütün Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehirdeki 20'den artık danlık menzire noktası. Menzara rayonunu kaplap sayahatçilerini bir kıytımdıla Şincan'ın köp menbelik menzirisini toluk görüş imkaniyetine ege kılıdıkken.
0: Bu yıl Şincan tömür yol tarmakları sayahat mahsus poezidin yüzünü yolu koyuşunu planladı. Bunun içi de Şindongfang tez poezidin 35'i yolu çıkıp 10. aygıça her ayda otları hesaplen 3 kıytım normal katnaydı.
1: Yeni Şindongfang tez poezinin tunçı kıytım yolu koyuluşu'a ageşip, Şincan tömür yolu sayahatçiliki vakit çeklimisi de daka kılıştın bütün vakit, bütün rayon boyunca es kılışkı özgerdi. Kelgüsü de Şincan tömür yol tarmakları mulazimet süpütünü devamlık özdürüp, medeniyet bilen sayahatın yukuruluşu arkalık Şincan iktisadının yukuru süpetlik terakkiyatı'a türtkü bulup, tekimi köp kişini poezgı oltırıp, güzel Şincan'ı görüş imkaniyetine ege kılıdı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl horaz, siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullarga merdanı yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Emdi, Atadın Muranımızki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçede hava ucuq, temperatura 14-30 Celsius gradus xüçe. 5-6 bal şarkı canub şamalı çıxıdı. Altayda hava ucuq bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 8-26 Celsius gradus xüçe. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 11-30 Celsius gradus xüçe. Gülcü'de azırak yağmur yağıdı. Temperatura 15-30 Celsius gradus xüçe. Bortlada hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 11-29 Celsius gradus xüçe. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 14-29 Celsius gradus xüçe. Köytünde hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 14-30 Celsius gradus xüçe. Şeyhanzada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-32 Celsius gradus xüçe. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-33 Celsius gradus xüçe. Qumulda hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsius gradus xüçe. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22-36 Celsius gradus xüçe. Korluda hava uçuk. Temperatura 18-31 Celsius gradus xüçe. Aqsuda azıraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 17-30 Celsius gradus xüçe. Atışda hava bulutluq bulup, keyin tutuludu. Temperatura 14-25 Celsius gradus xüçe. Qashqarda azıraq yağmur yağadı. Temperatura 13-26 Celsius gradus xüçe. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 15-30 Celsius gradus xüçe. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 14-30 Celsius gradus xüçe boludu. 5-6 bal şarkı canub şamılı çıxıdı.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımız boyunca anlatış bəduq. Yaxdurub anlığının lağı rəhmət. Slow shooting aboneçilə terminalını şürsanla, texmin köp məzmunlardan xəbərdar bolalaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok. Yaktırıp anlayanınla rahmet.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde dem iliş mezgilide opçı gızalınış köp buludu. Kandak kılganda aşkızan üç ayının müdabiyeliği niyetini kandak saklaş gerek degen mezmun dektinlerde buludu. Dem iliş küllerde esil taamlardan behrimen buluş daim dem iliş küllerini hoşal ötküzüşünün bir türlük muhim mezmuni. Bırak mezelik tem tuyğusu elip kilidigan nurgun yemek işmek usulü görünür.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde horullık kılıp uxlagandan keyin qandaq qılganda bedenni asta oyğatqılı boladı degen məzmun diqqətlərdə boladı. Bugün köpçilikke tavsiye qılıdalğan addi hareket dem eliş günlerde ettigende oyğanğandan keyin ornıñızdan turuşqa aldırmaŋ. Aval 3 minut vaqt sarıp qılıp karavatta 3 addi uyğun hareketini işläŋ. Bayram dem eliş günlerde en asan öz meylige koyuyu dediğini uxlaş, ya ki keçisi uxlamaytan atkozuş, ya ki çüşkice uğurlu kılıp karavatta yetibiliş. Nurgun kişi uzun uxlasa eksice beş qiyip, bel dümbisi telip ağrıydıqallıqını baykaydu. Bunun sebebi uzak vaqt uxlaş, bir xil uxlaş halatını saklıqanda, muskul ve boğumlar teyin çalette besim halatı durgaçka kan ayliniş, astılap, metabolizm gereksiz maddeleri yığılıp kalıdı. Muskul ve boğumları tinç alette besim halatı da durgaçka kan ayrılış astılap, metabolizm gereksiz maddeleri yığılıp kalıdı. Orundan turuştan burunki karavattaki 3 minut bedenin sılık ütçüge yerden berip garan buluş hadisinden saklap kalıdı. Konkret usulü 1 minutta oğduğunuzu yetip, iki kol, iki putunuzu 5 taraf yönelişge küçep sozun. Hatta sozulgandak.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hamrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcan bulsiz.
3: Saat 14'de Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sılu Şıtin Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şıtin Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
4: Saat 19.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
2: Saat 22.20'da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerket hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şıtin Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

Radio anlaçı dostlar. Emdi Abdolum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydın məlumat anlattınız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 14-30 C. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 8-26 C. Çöcekte hava bulutluk. Temperatura 11-30 C. Olcuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15-30 C. Bortalada hava bulutluk bulup keyin içildi. Temperatura 11-29 C. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 14-29 C. Kütünde hava bulutluk bulup keyin tutuldu. Temperatura 14-30 C. Şekhanızda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-32 C. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-32 C.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programısına alışanlarını karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın abonuçlar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıgılı boludu. Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda bundak mezmulla boyunca anlatış birimiz. Hoş hürmetlik radyo anlatıcılar, bugün Kurban Heyt. Köpçülükten bayramı mübarek bulsun. Bütün ailedikler cem bulsun.
3: Kanun haberleri sayfamızda karhanalarga çetişlik, hukuk çekiliş uçurlarını tüzep, ticaret soda tor muhitini alalaştırış talepçallık ahtınamısı ilan kılındı. Abdunum rayon şekilvazlıkını tüzep, asasi katlamdan yükünü yenikletişki dair işki tipik meseleni umumi uçturuş kıldığı digen haberini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde xeridar su tökülgen yerge dessep teyilip getti. Aşkana 7000 yen töledi diyen dilo misalini diktanağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli iş qılıp beriş sahipimizde Aksu Vulayti rəqamlaştırış arqılıq məmuri işlam mülazımıdının süpüti önümünü östürüşkü küş qoş deyilgən məzmun diktanladı boludu.
2: Hem de diktana bugünkü kanun sizge hemrah programımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında 2026 yıllık Cungu Tor Medeniliki Yığınının ticaret soğudu Tor muhitini alalaştırış münbiri Guangxi'nin Nanning'de ötküzüldü. Münberde karhanalağı çetişlik hukuku çekiliş uçurlarını tüzep ticaret soğudu Tor muhitini alalaştırış talepçallık ahdınamısı ilan kılındı. Bununki maksat ticaret soğudu Tor muhitini yanımı alalaştırıp karhanalağı çetişlik hukuku çekiliş uçurularını bir taraf kılıç salmakını aşırıp karhanıçılarının tordaki kanunluk hukuk menfaatini hakiki kodaştın ibaret.
3: Ahtınamıda şahslanan hukuk menfaatigi çekiliş uçurularını tazlaş oturgu koyuldu. Karhanıçılarının şahsi mahpiyatlikini aşkarlıgan uçurlarını vaxtıda eniklap, karhanıçılarını hakaretleydigan, tıllaydigan, pitni iğva tarqıtıp tökme çaplaydigan sözler qattıq başkuruludu. Oxşaş türdeki uçurlarını bir taraf kılış ölçümü birlikke keltiruludu. Karhanalarga çetiladigan, saxta, yalgan uçurlar təşebbüskarlıq bile eniklanıdu. Türlik, tor gubbancılarga qattıq zərbi beriludu. Maşına adam hesabat numarının karhanalarga çetişlik baha uçurları eniklenip, birliki gelgen sözleş maharetti, karhanalarga çetiladigan, bir xillaşkan uçurlarını ilan kılgan maşına adam hesabat numarı, gubbancıla hesabat numarı qat'i bir taraf kılınudu.
2: Ahtınamı da mundaq körüstüldü. Tizimlikteki karhanalarga çetiladigan temalanı başkuruş küçeytiladu. Kızık nokta izdeş tizimlikini başkuruş küçeytilip, AI hasılı kılgan, karhanalarga çetiladigan selbi uçurlarını körüstüşkü bulmaydı. Hesaplaş usulünü tavsiye kılış mekanizmi sıcıl alalaştırılıdı. Karhana, sahe ve karhanıçlarının selbi uçurlarını toplaydıgan öz taratkı hesabat numarını tavsiye kılışkı bulmaydı. AI hasılı kılgan, karhanalarga çetiladigan selbi uçurla çeklenildi. Alakadar asasi gövdelerinin sırtka pozisiye bildirişine ilham verildi. Supunun ekim miktarı tarıktış mekanizmi mükemmelleştirildi. Meblağ silişini tekşürüş, başkuruş, tezgilleş tedbirleri küçeytilip, karhanalarga çetiladigan selbi uçurlarga ekim biriş kılmışı kat'i tosuludu.
3: Ahtınamıda kanunsuz payda iliş kılmışını kattık başkuruş talep kılındı. Saxta, təxlit kılıngan akbarat ornının hesabat numarını taqab, karxanalarga selbi uçur ispat xeyti əvətgən öz taratqoy hesabat numarı, şundaqla türlik namlar bilən haq alğan, həm də atalmış karxanalarga çetiladigan nazarəçilikni qanat yaydırgan hesabat numarı qat'i bir tərəp kılınudu. alaqadar hesabat numarlarının payda eli şokuqi əməldən qaldırılıdı. Karxanalarqı çetiladigan səlbi uçurlarını daim elan qaladigan öz taratqoy hesabat numarının payda eliş hukuk çeki əməldən qaldırılıdı. Bu, iqim mıqtarıdın pirsent ayrış, elan paydası, tavarlarını umumlaşdırış və bevasta tarqıtış inan berişini öz içiga aladı. Lekin bunun bilanla çeklənməydi. İşqi çetişlik hesabat numarını bir tərəf qılış salmıqı aşırılıdı. Uçur və hesabat numarını tən bir tərəf qılış prinsipida çıng turulub, hukuki çekiliş uçuru tarqatqan hesabat numarı qat'i bir tərəf qılınıb, hesabat numarığa qarashlıq MCN aparatlarga qarata birleşip hərkətlinib bir tərəf qılış yolu qoyuludu. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.
2: Atınım rayon katlamadın şəkil vazlıqdın tüzəb asasi katlamının yükünü yenekiltiş məxsus xizmət mexanizmi işxanısı Atınım raylıq insan təkşiriş komiteti bəngüntini bilən birlikdə şəkil vazlıqdın tüzəb asasi katlamının yükünü yenekiltişki dair iki tipik məsəlini umumi uxturuş qıldı. Konkret tövəndikçə. Birinci, Tarbağatay vilayeti Dörbülcün nayəsinin şəhər ətrafı yezisi Gençhenli sayahat keski türünü qarğulaçı qurğan bulup, quruluş putupla bekar turup qalğan. 2021-ci yılıdan 2024-ci yılıgıcə Tarbağatay vilayeti Dörbülcün nayasının şəhər ətrafı yezisi ilmi dəlilləşdin ötküzüşke əhmiyyət bərmək, qarğulaçı tədbir bəlgiləb, öz cayının baylıq üstülüki və bazar əməliyyətindən ayrılğan halda maliyyə məbləğini işiltib məbləğ silib, gənçvənli sayahat kəsbi türüdün altını yolu qoyğan. Türlü pütkendim başlapla umumizlik ticaret toxtuğan haleti turgan bulup, özü optimobil haydash kəsble bağıtsi, vudunli şartlıq bağıtsi qatarlıq zor miqtardaki əslahələ uzaq məzgil taqaq turgan. Hiç kim ticaret kılmağan və asırmağan, həm özgüçü sayat markisi şəkillendirəlməgən, həm ammının kırmını aşırıp beyişiği türtkü bulmağan. Yezi kentlerini güllendiriş siyasetinin əsli məxsidin çətnəb, maliyyə məbləği ısırap oluşunu kəltürüb çıxırıb, amının canı-can mənpətiki ziyan yetküzgən.
3: İkinci, Altay vilayeti, Altay şəhərlik 3-cü oturum məktəb. Oqutqıcılığa tazılıq haqqını selik qılıb salğan. 2024-ci il 9-cu aydan 2026-cı il 1-ci aygıca Altay şəhərlik 3-cü otur məktəb əslində öz üstüge ilişki tegişlik bolğan 41600 yuan tazılıq xadimi təklif qılış xaracatını bütün məktəbdiki 205 oqutqıcı işçi xizmətçigə təngçi içib sılıq qılıb salğan. 2025-ci il 13-cü ayda Altay şəhərlik Maarif İdarisi bu məktəbni xaracatını sılıq qılıb

0: Lip ketip yıkılıp düşken. Li ikiz şu çağda bulunğu pisent kılmağan. Kim bilsin, öge kaytkan ninkin ağırıq bargan sırı eğirilişip, ailesi digile onu derhal doktor hanıgı eylip bargan. Tek şürüş arkalık Li ikizin kuyruk omurtkı sonukinin sunğalıgı iniklanğan. O doktorunun körsetmesi boyca üyde aram algan. Turmuş ve hizmeti bir kadar zor təsirge uçurgan.
1: Li X'nin hakikaten özünün aşkhanasında yıkılıp düşkenlikini közde tutup, Gao X, Li X'ni tekşürüş xaracatını teşebbüskarlık bile üstüge algan. Hem de uzukluk mesulatlarını seyti bilip yoklap bargan. İlgir keyin bulup 800 yuandan artıq çıkım kılgan. Ama iki taraf keyinki tölemini sözleşkende ıhtılap görülgen. Li X, adliyelik bahalaş fikirge asasen Gao X'ge davalınış xaracatı, işten kiliş puli, pervi şaqi, uzukluğunuş xaracatı, bahala şaqi ve roizyen təsəli puli qatarlıqlarını öz işçiga algan 20 milyondan artıq tölem berişini oturğa koygan. Gao X gerçe özü de bexəstəlik barlıqını etiraf kılgan bolsumu, lekin Li X təşəbbüs kılgan tölem somısını qobul kılalmağan. İki taraf öz gepide çın turup bir-birge yol koymağan. 3 ayının 23 günü Li X bilen Gao X 143 tuanın adliye ornığı kelip yardım sorğan. Şi şahar turuşka evetken maksus vazifedeki halıq mürasiyatisi ulanı kütüv aldı hem de iki taraf bilen çoğun koru pikir almıştırıp kuşuraş durmayı mürasiyat kılışını kanat yaydırdı.
0: Murassah kılıç ceryanında murassahçı ilgilgen paketlağı birleştirip Gao X'ke Cumhua Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturudaki alakadar belgelemelerini çüşendirip aşkarının ticaret sorunluğu tevbe işgeldikini. Ticaretçile bir hatarlıktan kapalatlandırış mecburiyetini ada kılmay, başkalağı ziyan yetkirse hukuku çekiliş cevapkarlıkını üstüge alıdığalıkını takitledi. Arkadan mürassatçı Li X'ke hizmet işlep, onun uvalçılıkını sevirçalık bilen anlap, onun netçi aydın buyan normal hizmet kılalmazlığı hem de turmuşunun kolaysız buluşta kıyınçılıkını his kıldı. Arkadan mürassatçı Li X'ke yardımlaşıp tölem türlerini retlep, kaysı xaracatlarının enik kanuni asasi barlıkını, kaysı xaracatlarını ehvalığı karab tenşeşke boludugalıkını aydınlaştırdı. Şunun bilen bile Gao X'nin ehval yüz bergenliğin kiyinki aktif pozisyasını objektif tahlil kıldı. Kaytı pikir almaştırış ve sevirçarlık bilen yetekleş arkalık iki tarafının keyfiyatı tedirici pesaydı. Ahırda iki taraf birliki kelip Gao X, Li X'nin davalanış hıraç etti. İşten kiliş pulu katarlık türlük hıraç etleri bulup cemi yettimin yanını bir kıytımla tölep verdiğim boldu. Gao X nəq meydanda töləş məcburiyyətini ada qıldı.
1: Proqramının torda həmdürütkü buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizdən bu məsələ soraydıqan qanun məsələriniz bolsa, Solution abunəçilə terminalını çürüb, proqramı da həmdürütkü bulub söz qaldırsanız boludu. Proqramının texim köp isil məzmunları Solution abunəçilə terminalıda. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetli radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın münbet bırak programımızın anlayışlarına karşılığımız. Ben riyasetçi Roşengül İmam. Dostlar, bu kıydımki programımızda mündak mesmullardan latiş verimiz. Güllünüvatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde Tarbağatay vilayeti çarvıcılık terakkiyatı da işençki toldi. Mahsulatları bulut terminalı da bazarğı selindi degen mesmullarını dektinlarğı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Qomul şehirdeki gayri maddi medeniyet mirasına varislik qılğıcı Mehmet Semet'nin toxu usulü oynaş hayatı, Saven şehri Liu Mawen bazırdaki bakmıcı Güen Şengjün oylı aran igilikini ravajlandırıp oylısı da 8400 toxu baktı degen mezmunlarını dekitinlarğı sunumuz. Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizde avtonom rayonumuzdan her qaysi jayları sayahat mahsulatları təminatını beytip, her qaysi jaylardaki sayahatçilerini sayılı qılıp, puxadın çıkış imkaniyetigi ege qıldı qatarlı uçurlarını anladımız. Radio anlıqçıla əmdədi qıtınlar programımızdan təpsili məzmunları da bolsın.

Növbette Tarbağı Tayvalayeti iltimas kılgan çarvıçılıkka dair 9 mantılık siyaset tedbiri boyunca 1. Türkümdeki 32 milyon 610 min yuandan artık siyaset yardım pul meblağı toluk emeliyleşip meblağ tez süratte kesip kuvvetine aylandı. Statistika kılınışça hazırgı kadar Tarbağı Tayvalayeti de bir kılvatkan asaslık çarva 3 milyon 532 800'ge yetip, aldıngı yılının okşaş mezgildik edin 6,8% aşkan. Siyaset küçü bir vasıta halda bakmacılarının toplu kinay çiştiki hareketlendirgü çikiş küçüge aylanğın. Örmettik radyo anlıqıçıla. Programımızda tamamlaştırmadınız. Әмді Тарбағатай вылайдының чарвайчылық кәспінің қандық қылып қам әшіяс етіштін сүпәтлік даңлық маркес етішкі үзләнгәлігі тоғырсыда тоқтылып өттіміз.

Çöçek şehri başlamçı karhanlarını yetekçi kılıp, yeni terakkiyat bursdanı çın tutup, çarvıçılık kespinin ham eşya bilen təminleştin, inçke pişiklaş, dağınlık marka ticaretteki özgürüşünü ilgiri sürüp, kesp zencirini oruluşturuş ve inçke yürüştürüş arkalık ela süpetlik çarvıçılık məhsulatlarının koşulma kıymetini əsiləp aşırdı. Eğer siyaset yakşı bir kışka kabaletle kıldı değilse, ondak da başlamçı karhanlarının inçge çoğunkuru pişkileşi yakşı setiştiki ağırık noktanı el kıldı. Çöçek şehirde Şincan Tianrui Dehkancılık Çarvıçılıkı, Şincan Güenyuan Çarvıçılıkı vekillikideki bir türküm başlamçı karhanlar, sanayet derecelik inçge yürüştürüş arkalık, ela süpetlik çarva məhsulatlarını əsli namı bilen sırtkı toşuş tarihiğe hatimi berip, kımmetini həsiləp aşırışını işğe aşırdı. Şincan, Güenyuan çarvıçılıkının zamanı vilaşkan siyğıda soyuş, inçge parçılaş, inçge pişiklaş işləp çıxırış liniyesi tez sürətte oyl növatatdı. Cəmi 156 milyon yuan məbləğ silingan soğuk zəncir sıman pişiklaştırı bu yerini künügə 2000 qoy, 200 kala soyuş işləp çıxırış iqtidarıqa ege qaldı. Növətdə karxananın inçiki pişiklas yeğıda 7 kəsbi işləp çıxırış liniyası bar. Məhsulat liniyası mol, köp xıl bulub, vənzə, yağda pişirilgan çörük göş, kaligüş qatlamısı, Neuro, çan qatarlıq türlük məhsulatlarını öz işçiga alğan bulup, oxşaş bolmağan istimal mənzirsi, istimal görünüşlərinin ehtiyacını qandırdı. Şirkət bazarğa salğan yalpaqlanğan kaligüşi, sürlengen at güşi, sürlengen qiza, qurutılğan bordaq kaligüş qatarlıq nəçi 10 xil məhsulatqa ən-ənəvi hünər sənət bilən zamanəvi sağlamlıq ideyəsi yoğurulğan bolub, bazarda kəng tarqılışqa erişdi.

0: yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qabatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka erişip pırsıtınız mı?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadı etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadı mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğutudu.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldur.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıqçı dostlar. Bugünkü Kaltız beyiş mahirleri sahibimizde Qumıl şehirdeki gayrimaddi medeniyet mirası varisi Mehmet Samet'nin toxu usulü bilen ötken kişilik hayatını bayan kılımız. İşki mürüsü bir dalı kısılıp, boynu ciddi sozulup, işki gözü yoğan içildi. 68 yaşlık Mehmet Samet repetisiya zalıda muşunda kıyafetini görsetkende sahne astıdaki kişiler xorazlarının soğuşuşu başlangalıqını biletti. Xorazlarının soğuşuşu başlangalıqını biletti. Gerçi, hakiki xoraz çillimisi mu? Lekin onun bu coşkunlu hayati küçü xoraz çillığandın mu yanraq idi. Bu yılının 5'de bir ömür ayvana təqlidi usulü oynayan bu varız 6. Türkümdeki Abdonum Rayon Dərəcəlik Qeyri-Maddi Mədəniyyət Miraslarının vəkillik varısı bulup tallandı. O toxu usulü, at usulü, tögü usulünün əmmisige mahir bulup, lekin yanıla toxu usuluğa ən usti idi. Toxu usulü, at usulü, tögü usulü qatarlıq hayvanat təqlidi usulü, Qumıldaki uzaq tarixi ige ən-ənivi xalq usulü şəkli. Onunğa varislik qılıp tərəqqi qıldırış və orındap özgərtiş jarayanında başdan axır şujayının mədəniyyət halatı və sənət icadiyyətdir ruhi gəvdələndirilgən. Bu usullarının orunla şərikdi, keyim keçək, səhnə cabdıqları, muzika, naqşı tekstinin həmmisi şu caydaki kişilərinin turmuşudun ayırlanmaydı. Daim ailələrdə həm də hər xil amivi yığılışlarda uğurlundu. Toxu usulunun hərkəti tilgi ilinsa 68 yaşlıq Məhmətnin gepi tügüməydi. O mundaq deydi. Toxu usulada asaslıqı Xoraznın Mekiyan bilən səmimi ittifaqlaşıb, əvlad qaldırıb, Yavuz küşəndisigə qarşı kürəş qılğan obrazı əks ettirildi. Usulda artistlar beşiğa toxu beşinin taqab, uçsığa Xoraz usulu oynaydıgan sahne kiyimlerini kiyidu. Mekiyanın rolunu alğan adam işki qolu bilen işki yan pişiğe urudu. Xoraznın rolunu alğan adam işki qanıtını qiqib, birdem onğa birdem solğı bulup Mekiyan ve çöcüllerini qoğdaydı. Onlar tənkəş kılıngan muzikiga keltürüp usul oynap, toxu topunun birdek ihtipaqlaşıp, bürkütnün hocamıdan uçyar bolğallıq, canlıq körünüşini namayan kılıdu. Mehmet pəxirlengen halda mundaq dedi. Toxu usulü numurda menin sahnede orındıgan erkitimni hiç kim menin dek oynayalmaydı. Toxu usulü da daim işiltildigan erket kanat qiqiş, yakki kanat qiqiş, on bilekni kötürüp bir titirtip, bilek mürünü hareketlendirip, xuddi xorazdak ruhunu urgutup, rengarang paylarını göz-göz kılışını görüstüdü. Qoş kanat qiqişta hakiki maharetini körgülü buluduğun bulup, işki bilekni birli vaqtta uçuvatkandak yuqırı tövən kötürüp, kiyimnin yenini yelpip şamal çıkırdı. Hatta ayıqı astıdaki çang tozanımı kötürüp etidu. Nağrı retimi tədirci itikləydi. Usulçının bədinimi ritimge əgişip xuddi, asmanğı kötürülüp atkandak bir kötürülüp bir tüşüdü. Arqıdılla danlaş başlanıdı. Bədən toyuqsız aldığı igilip, qədəmləri inçikiləp, tezleşip, boyun sozulup, yığılıdı. Ən qızıqarlıqı Xoraznın Mekiyanını təklip qilişi. Usulçı beşini qıysaytıp, gözünü qısıp, qanıtını qiqip çörgüləp mağıdı. Birdəm qızğınlıq bilən aldığı berip, birdem kasten tartınıp kaynagi yanıdı. Kaş gözlerden hoşamet kılıvat kallıqı bilinip durdu. Her kettim moşu bilakki gelgende sahne astıdan külkü avazı üzülmeydu. Mehmet de mundaq dedi. Bu usulda Xoraznın kızgıllıqını namayan kılıplı kalmay, yana kattını ruslap merdanı kıyafetini saklaş gerek. Bu usul 10 minutki yakın oynuludu. Yaşlar oynası mu yerim gün geçe hasıraydı. Toxu usulu da dikkat kılıdığan işler buları bilerle çeklenmeydi. Usulçılar yine usulğa bürkütnün çöcünü tutuşunu kıstırdı. Bürkütnün rolunu alğan adam pervaz kılış, tutuş, çokuş qatarlıq hareketlerini tez, keskin işiltiş gerek. Bu tutuşta hem ciddi, hayacallılık qoğuluşmu, hem kızıqarlıq, yumurluq ahırlışmı buludu. Сәхнедеки ұсылчылар пұқадын чықычы ойнайды, көрірмәлілерімі көріп пұқадын чықыды. Мәмәт Хорас ұсылыны кәнттіке пешқадам сән әткарлардын өгенген. Кейін пешқадам сән әткарлар бір-бірләп кетіп қалды. Яшлар арыста өгінішті қалайдығалар қалмады. Бүгінгі күнде о қомыл мұқамыға барысылық қылыш мәркізіде аммеви мәнпәәт артысы болды. Мұхим паалият болсыла, оның айваларыны тәклет қылған ұсылы ақырдын санығанда орындылдыған ішкенші номыр болып қалды. Бірақ пешқадам сән әткарлала чың тұрсы күпай қылмайды. Қомыл шәһәрлік ғайырматты мәдәниет мұрастарыны қоғдаш мәркізінің муавин мудири Гүйімін мұндақ тоныштырды. Яқын қиылардың бұян қомыл шәһәрі айвана тәклиди ұсулыны қомыл мұқамының бүткіл ойын қойы системісіға системілік сыңдырып тоху ұсулы, ат ұсулы, төге ұсулы қатарлықларыны алақыдары көргезмі ойыларға кірәләштірді. Ғайырматты мәдәниет мұрасылары қарханыларға тайынып, варыслық қылғычыларыны бір қадар мұқим ойын қойы сұпсығы еге қылды. Саяхатның ауат бәсілді алтын қадамы көтісі. Ғайырматты мәдәниет мұрасыларына қоғдаш мәркізі көргезміз залы қатарлық түрлік ойын қойыш нәқмейдалырда мәмәт қатарлықларының сеймасыны әмілі ерді ұшырат қылып олады.

Hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 11'den 29 Celsius gradus kıçı. Karamayda hava bulutluk, temperatura 14'den 29 Celsius gradus kıçı. Kötünde hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 14'den 30 Celsius gradus kıçı. Şehanızda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 32 Celsius gradus kıçı. Sancıda hava uçuk, temperatura 12'den 33 Celsius gradus kıçı. Qomilda hava uçuk, temperatura 12'den 28 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava uçuk, temperatura 22'den 36 Celsius gradus kıçı. Korulda hava uçuk, temperatura 18'den 31 Celsius gradus kıçı. Aksu'da azraq yağmur yağıp keyin tutuludu, temperatura 17'den 30 Celsius gradus kıçı. Atışta hava bulutluk bulup keyin tutuludu, temperatura 14'den 25 Celsius gradus kıçı. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 13'den 26 Celsius gradus kıçı. Xotanda hava bulutluk, temperatura 15'den 30 Celsius gradus kıçı. Ürümçide hava uçuk, temperatura 14'den 30 Celsius gradus kıçı. 5-6 bal şamal çıkıdı. Havaraydın məlumat anlattıq.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 27. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Bilimde, nazariyede, usulda yenilik yaratış puxta ilgari sürülüp, pelsapa, ijtimai pellerinin yukarı süpetlik terakiyatının yeni vaziyeti tırışıp yaratılmaqda. 21. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Vesak Bayramı Cungu'nun uvuşuyla başlandı. Wang Huning xat evetip tebrikledi. Yeni devirde Liaoning'ni umumyüzlük güllendirişte yeni büz şanslı kılıç ilgari sürülmekte. Cungu'cu zamanı vilaştırışının Çinxay sahipsi tırışıp bütülmekte. Dövlətimiz daimi turuşluq nopus qeylinmağan nopusunun asasi ammavi mülazimə səviyyəsini tırışıp östürüdü. Kent Partiya Yaçikisinin şujisi düşkəlgən Tunci Çonsınaq mavzuluq təpsili xəvər. İsrailiya armiyesi çığırdın halqıb Livanın canubuğa tuyuqsuz hücum qıldı. İsrailiya zonisi, İsrailiya armiyesi Livandiki strategilik muhim caylani işğal qılıvatıdu, dedi. Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping, Cungo pəlsəpə ictimai pən müstəqil bilim sistemisi bərpa qılışını tezlətib, Cungonun sualı, dünyanın sualı, xalqının sualı, dəvrinin sualıqa texim yaxşı cavab veriş gerək dəb təkidlədi. 15-5 yılının başlanış yılı da pəlsəpə ictimai pən sepedikilə, qımmetiba bir türküm tətqiqat nəticələrini meydanğa gəltürüb, Cungoçu zamanıvilaşdırış kuruluşuğa teximi köp əqil parasti və küçünü təqdim qılmaqda. Ningxiadiki Xilanshan teğinin şərqi etikidiki Şişa qəbristallıqı xarabısının arqı tərpi tağ. Oldu tərpi dərya bulub, min yıllık buran çapqın onun həyvətli qiyafetini yoxutalmıdı. Nurgun sayahatçilə bu yerinin danqını anlap kelib, Medeniyetle uçuraşkan, medeniyetle yuğurulgan min yıllık yıkayını yız kıldı. Nurgun mütexessislerinin 8 yıllık yürekkeni mücessemlengen Şişa hatırsı del tarihinin sırlık kıyafetini içip bədi. Yakında devlet içi ve sırtıdaki çoğun tipteki Şişa tarihi eseri boşluğunu toldurgan bu eser, memleket boyunca tarih şunaslık sahasının münevver neticeleri katarığı kırgızıldı. Ningxia daşüsü millet ve tarih şöyeninin müdürü Du Jellumundak dedi. Biz devlet içideki barlık Şişa yazıkıdaki hüccetlerini süretkiyilip, retlep, neşir kıldık. Çet eller bilen hemkarlaşıp, birleşip, retlep ve tetkik kılıp, ahırda tarih şunaslık eseri

Hürmet Radyo Anlıqıcıla. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigə binaən Serbiya zungtunu Vučić 5-ci ayının 24-cü günüdən başlayıb tunji qetim Jungoda dövlət işləri ziyarətində boldu. İki dövlət rəhbərlərinin strategiyalik yetəkçiliyində yaxın illərdən bu yan Jungo-Serbiya münasibəti yuqur səviyyədə yürüşdü. İki tərəf bir-birinin yadroluq mənfəəti və könül bölüdüğən mühim işlərini qətti qolladı. Siyasi cihette öz ara işinişi mukim boldu. Hemkarlık neticeleri mol, köptereplik hemkarlıkı ziç, hadımla alakısı koyuk boldu. Jungo bilen Serbiya'nın kadinaslarcı dostluğu işki devlette kişiler kalbinin çonkur orun aldı. Bu kadinaslarcı dostluk, işki devlet başlıklarının yukur ünümlük hem türkçilikki ve stratejilik yetekçilikki de namayan boldu. Zongtong Vučić Beijing'e yetib kelish paytida ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, munolani bildirdi. Rais Xi Jinping Serbiyaning samimiy ham ulug' do'sti. Ishonamanki, bu qitimqi ziyorat Serbiya bilan Jungo o'tirsidagi aloqani yanada kuchaytirib, ikki davlat hamkorligining yangi sahifasini ochdi ham kelgusiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. 2024 yılı 5. ayda Reis Xi Jinping Serbiya'da devlet işleri ziyaretinde de boldu. Zungtong Vučić özü aerodromğa berip kutib aldı ve uzatıp koydu. Ziyaret mezgilinde iki devlet rehberleri dostluk, hemkarlık doğrusu da paranglaştı. Serbiya tarihte misli görülmeyen kat karşılaş murasimi ötküzdü. İki rehber Serbiya sarayı supusu da qızğın qarşı elişki kelgen 20 mıngı yıqın Serbiya xalq ammısıga kol pulanlıtıp ektiram bildirdi. Nek meydanda olq sadaları, güldüras çavak sadaları yanrap, unutulgusuz dakikalarını kaldırdı. Dəl şok etimki ziyaret mezgilide işki devlet başlıkları birleşme bayanat imzalap, yeni devirdeki Jungo-Serbiya takdir ortak gevdisi berpa kılışını cakarlıdı. 2025 yılı 9. ayının 4. günü Reis Xi Jinping Beijing'da Zungtong Vučić bilen görüşken de munulanı takitledi. Serbiya tuncu bulup Jungo bilen yeni devir takdir ortak gevdisi berpa kılgan Avrupa devleti bulup, iki devlet münasibetinin alahidiliki ve yukur seviyesini toluk namayan kıldı. Beijing 2022 yılı kışlık olimpik müsabıqısının açılış mürasimidin, uda üç növetlik, bir belbağ bir yol, xalqara hemkarlık başlıkla münbir geçe. Yine Jungo xalqının Japon tajavuzçılarga karşı uruşi ve dünya faşizmga karşı uruşi qalbisinin 80 yıllıkını hatırlaş paliyeti geçe, Vučić köptetim Jungo'a kelip, muhim paliyetlerge katnaştı. Kadinaslarcı dostluk degen sözne, Reis Xi Jinping bilen Zungtong Vučić uçuruşuş, telefonlu işte baştan ahır köp qetim tılğı aldı. Serbiya'nın diplomatiya ministri Marko Dorik mındaq deydi. İki devlet başlıkları koyuk alaqa ve çoğunkur dostluğunu saklap, iki tereplik hemkarlıkının davamlıq çoğunkurluşuşunu muhim hareketlendirgüş küşke igi kıldı. Bu kadinaslarcı dostluk, Jungo bilen Serbiya'nın türlük emeli hemkarlık hareketi de yıldız tartkan. Semidero Polat Zavuti Serbiya'nın pahri dep tariflenip, Jungo Serbiya'nın öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkının muvaffakiyetlik ülgüsü bolup kaldı. Yüz yıllık bu Polat Zavuti ilgiri kıyın ahvalga tüşüp gelip, bir mahal takılıp geliş kırdabığı berip kalgan idi. 2016 yılı Jungo Hegan Guroye yardım kolunu sunup setev aldı. İki tarafının ortak tırışçallıkı da Polat Zavuti kaytıdın hayatlıkı erişti. Reis Xi Jinping 2016 yılı Serbiya'da ziyaretli bolganda məxsus bu Polat Zavuti'ni ziyaret kılıp, söz kılıp Polat Zavuti işçi hizmetçiler bilen samimi pikir almaştırdı. Biz meydimizgi urup po atmay, vədimizni səmimi, kəskin əməlgə aşırışımız gerek. Sözümüz işəncilik, ərkitimiz kəskin buluş gerek.
Reis Xi Jinping'nin bu sözü meydandakilerinin kızgın olkışığı erişti. 2024 yılı 5. ayda Zongtong Vucic ziyaretki gelgen Reis Xi Jinping'a ''Mən sizning Semidero Polat Zavutu'nun işçi hizmetçilerge kılgan sözünüzne mängü unutup kalmayman'' dedi. Bu kitimki ziyarette Reis Xi Jinping yana bu Polat Zavutu işlep çıkargan Polat materialıdın yasalgan Tienten ve San Sava Çerkavi şekildeki Üner Sənət boyumunu elip geldi. Polat Zavutu kızdırıp Prokatlas Şehinin muavun müdiri Sev Tanovic Şenhua agentlik muhberi mındak dedi. Reis Xi Jinping'nin her ketimlik illik ilhami Polat Zavutu iş hizmetçilerge üzlüksüz olgı ilgirleş cesareti ilip geldi. Yakın kıyıladın bu yan Nurgun iş hizmetçile Cungo'u berip fikir almaştırdı ve ügendi. Mən Cungo'a 5 ketim berip, her ketim yeni dostla bilen tonuştum, yeni teknikalarını ilgilidim. İki devlet başlıklarının yetekçiliği ve türtkisi de Cungo bilen Serbiya'nın emeli hemkarlıkı yakın kıyıladın bu yan üzlüksüz çoğunkurlaştı ve kenaydı. 2025 yılı 10. ayda bir belbağ bir yolunu tən kuruştaki noktalık tür Vengriye-Serbiya tömür yolunun Serbiya bölüge de bütün liniye boyuca katlaş başlandı. Zongtong Vucic yukur süratlik poyuzgu oltırıp Cungo'nun kuruluşu, Cungo'nun süratini yıskıldı. O, Cungo'nun Serbiya'nın devlet türünü kollagallıkı rahmet. Bu kadın aslarçı dostlukka rahmet, dedi. Cungo Serbiya erkin soğudu kelişiminin 2024 yılı 7. ayının 1. günü küşke igi buluşuğu ägişip, üzüm harıkı, əsəl, kalı koy göşi qatarlıq Serbiya'nın özgeçi məsulatları bağın sire Cungo bazırığı kırdı. Belgrad şehir aylanma taş yolu. Yukarı Milanovates şehir aylanma taş yolu qatarlıq Cungo karxanaları kuruluşu katnaşkan türlü

ork arkadan pütüp, Serbiya'nın terakkiyatına kuş koşuduğun muhim ul əsləyəgi aylandı. Bu kadin aslarçı dostlukka kelgüsü de kol tutuşup terakki kılışkı bolgan ümit singen. Reis Xi Jinping 2025 yılı 9 ayda Zongtong Wuchich bilen görüşken de süni akıl, rakamlık iktisat, yeni energiya katarlık sahalardaki hemkarlık ne çoğunkurlaştırış gerek deb takitledi. Zongtong Wuchich yakında Serbiya taratkullarına mındak dedi. Bu ketem Jungo'da ziyaretli bolgan Serbiya vekille ümiki Jungo karhanılır bilen köp ketim körüş paliyeti orlaştırdı. Memmo imkaniyetinin barıça köpere katnışımen. O mındak dedi. Bu Jungo karhanılırının Serbiya bazırgı bolgan küşlük kızıkışını toluk düşendirip berudu. Bu bizgi nispeten intayın kişini hayacanğı salıdığan haber. Serbiya İlim Pen Fondu Cemiyeti'nin müdürü Dalia Cişiç mındak dedi. Jungo iktisat küşlük devleti ve pen teknikide yenilik yaratışının mühim yetekçisi. Jungo bilen pen tetkikat hemkarlıkını çoğunkurlaştırışını ümit kılımen. Belgrad taşıyosunun profesörü Deligangna Mitrovic mındak dedi. Jungo'nun selinmesi Serbiya'ya mebleğ ve tür ilip gelipli kalmay, Serbiya'nın umumi kesip seviyesi ve pen tetkikat iktidarıga tekimi paydılık. O, iki devletnin süni akıl, maşini adem, doğru yasaş, davalaş katarlık, yukur yeni teknik sahası da tekimi köp öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkını kanat yaydırışını ümit kıldı. Serbiya'da dost, vaktinin meyvesi degen temsil ba. Jungo'da at uzun yolda sınılar, adem uzak yılda degen gep ba. Dünyada 100 yıllık özgürüş tezleşip atkan, köp hıl xavip xeter, hırsla girelişip ketken ehvalda Jungo Serbiya işki devlet boran çapkullarını baştan keçürüp eğir küllerde billi boldi. İşki devlet kadin aslarca dostlukka davamlık varislik kılıp onu cari kıldırıp her kaysı sağladaki hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, emeli herkete arkalık, işki devlet halkıya tekimi yakışı bekti yaratıp, dünyanın tınışlığı ve terakkiyatını ilgiri sürüp, Jungo Serbiya takdir ortak yevdisi kuruluşunu tekimi parlak devir nuru bilen cülalandırdı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler, her millet halkının nadir naqşı müzikleri bilen xizmetlərinə hazır bulduk. Şinjan radyo televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaqtırıb alınışlarını ümid qılımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı bugün bayram namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilen başlayırıq. Qani bəhər alğaysınız.

Qadirlik dostlar, yuqurida Baxt tilash nomli mo'ng'ulcha naqshidan huzur oldik. Endi Tog'ni hissi nomli naqshidan huzur olaylik.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programmasını anlayışlarını qarşılamız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılı Südeyin abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlardan açış berimiz. Sağlamlık bilimlerini emme aileye yetküzeyli sahipimizde, dem iliş mezgilide opçı gızalınış köp boludu. Aşkazan üçey mudabiyeli niyesini kandak saklaş gerek degen mezmunda sözlep birimiz. Addi sağlamlık hareketleri sahipimizde orullık kılıp uxluğandın keyin kandak kılganda bedenini selik oyuqatkılı boludu degen mezmunda sözlep birimiz. Radyo anlıqıcı dostlar. Әмдірек тыңлар программымыздың тәпсилі мәсімілерді болсын.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahibimizde dem eliş mezgilide opçı gızalınış köp buludu. Kandak kılganda aşkızan üç ayının mudabiyeli niyesini kandak saklaş gerek degen mezmun dektinlerde buludu. Dem eliş küllerde esil taamlardın bəhrimen buluş, daim dem eliş küllerini hoşal ötküzüşünün bir türlük muhim mezmuni. Bırak mezelik tem toyğusu elip kilidigan nurgun yemek içmek usulü köringinidek ondaq yaxşı mu emes. Yaxşı gızalanışke eniqlimi bergendimu organizmlarının kan besimi, kan şekeri, kandaki yağının örülüşüge təsir görsütçini unutup kalmazsızlık. Yürek, menge, aşkazan üçey qatarlıq orullarının rahatlikini qoqtaşka tiximu sälqarmazsızlık. Mezelik taamlarının arkasına yoşurunan sağlamlık tozu kadın ihtiyat kılış gerek. Biz tövendeki tamak yiyiş usulünün sizin bayramlık planınızda bari yokluğunu görüp bakaylı. Hoşal Horam Cembolganda göçlük tamakları yiyildi. Onun üstüge göçlük tamaklarının mezelik təmi köpkül təm-təm şügüşlerini mazlaştırışka muhtaç. Bundaq bolganda mezzik kılış bilen billa yağlıq, tuzluq yemekliklerinin ziyadı köp kubul kılınışıdın, yeni köktat ve meyvelerinin yeterlik kubul kılınmaslıqıdın saklanğılı bolmaydı. Dem eliş vaxtını erken uğrullaştırış, tamakını xalıqançı yap, tamak miktarını xalıqançı tallaş. Bayram mezgilide dem eliş kanuniyetlik bolmaydı. Onun üstüge esil taamları aldığı gelgende tamak vakti ve tamak miktarı bulgan hoşyarlıkını asallı yokutup koyudu. Bayram mezgilide tamak yiyiştiki yeni bir adet şu ki asalla üç vaxt tamak vakti muqim bulmaydı. Yani gelip asalla ziyade köp yiyip içip bir de aç bir de toku yürüp kalıdı. Bu aşkazan üçey yollarının yükünü ığırlaştırıp idi. Uşak düşek yemeklik, tatlık yemekliklerini buluşuğu yiyiş. Dem eliş küllerde aram alganda bilip bilmeyla adet tikidin köp yaydıgan ayanı bir xil yemeklik uşak düşek yemeklik. Bolup mu şekerlik yemeklikle. Meselen her xil peçeni pranik, içimlik, kent gezek katarlıklarını televizor körgeç paranlaşkaç yığılış kılgan vakitlerde köp allarda asalla köp yaydıgan bolup bu asalla kan şekeri ve kandiki yakka tehdit payda kılıdı. Ameliyette, yakşı gızalınış degen bu meselige kandak iğne kılımı bir iş doğrusu da cungu ahalılarının gızalınış görsetmesi bizge cevap bergen. O bolsa mu, tenpun gızalınışını işe aşırış. Onun da utturgu koyulgini, asas tem sesküstün ozdırılınışlı emez, yana organizmının ozukluk ihtiyacını kandırışkımı ten itibar bir iş. Demek, Tanpın gızalınış bedenimiz hakiki ihtiyaçlık bulgan tamak yiyiş usuludur. Ondaq da tanpın gızalınış degen neme? Tanpın gızalınış kündülük yemek işmek de yemekliknin türü, sani ve nisbetinin özünün ozukluk ve sağlamlık ihtiyacını en zor derecede kandırışını görüstüdü. Tanpın gızalınış arkalık muvapık ozuklunup sağlamlıkka kapaletle kalış məxsidigi yetkili buludu. Tanpın gızalınış Tövendeki birkaçı terepni öz işçiye alıdı, yemeklik köp xil buluş. Danlıq ziraat asas kılınış lazım. Her küllük tamak, danlıq ziraat, yanyo türdükeler, köktat, meyve türdükeler, çarva, öyküşleri, beylik, tuxum, süt türdükeler, dadur, şakallık meyve qatarlıq yemekliklerini öz işçiye eliş gerek. Otur hesap bilen, Her günü 12 xıldın artıq yemeklik, her haftada 25 xıldın artıq yemeklik kubul kılış tavsiye kılınıdı. Köktat, meyve, süt, dadurni köpürek yiyiş gerek. Her vaqtlıq tamakta köktat buluş, her günü 300 gramdan 500 gramıca istimal kılış. Qiyniq renglik köktatlar işkidin bir nisbetini egiləş təşəbbüs kılınıdı. Her günü meyve yiyiş, künde 200 gramdan 350 gramgıca yeni meyve kubul kılış tavsiye kılınıdı. Meyve şerbetini yeni meyvenin ornağı da sitişki bulmaydı. Her xil süt məhsulatlarını istimal qılğanda qəbul qılış miqdarı hər günə sütdən 300 gram qəbul qılğanğa bərabər bolsa boludu. Daim purçaq yasalmalarını yeb bərsə hər günə dadurdan 25 gramdan yuqarı yeyəngə bərabər boludu. Şakallıq meyvini muvafiq yeyish bək köp yevətməslik kerak. Muvafiq miqdarda beliq, öy quşları, tuxum, qara göz yeyish lazım. Hər həftədə beliq turdikilərdən 280 gramdan 525 gramğaça. Çarva və öy quşları göyşidən 280 gramdan 525 gramğaça. Tuxum turdikilərdən 280 gramdan 350 gramğaça yeyish tavsiye qılınadı. Otri hesap bilen her günü kubul kıladığan beylik, öy kuşları, tuxum ve karı göçtüğün umumi miktarı 120 gramdan 200 gramcı bolsa buludu. Toz, yağ, az buluş. Şekerini kontrol kılış. Araqqa çek koyuş gerek. Yağsız gızalınış adeta ne yetel duruş gerek. Kuramığı yetkerleri günüge, künde kubul kıladığan aş tozu 5 gramdan eşip getmez ki. Her günü tamak ışıltıldığın yağ 25 gramdan 30 gramca buluş gerek. Her gün kubul kılındığın şekerinin 50 gramdan eşip etmezdi ki. En yaksı 25 gramdan töven kontrol kılınışı tavsiye kılınıdı. Yeterlik miktarda su iç gerek. Kuramığı yetkilerinin künüge 7 stakandan 8 stakangıca yani 1500 mililitreden 1700 mililitre gıca su içişi tavsiye kılınıdı. Kaynak su ve çay içiş, şekerlik içimliklerini içmezdik ya ki az içiş lazım. Balılar, ösmürler, hamildarlar, bal emit vatkallar arak içmezdik ki. Kuramığı yetkerler arak içse bir küllük ispirt miktarı erlerinin 25 gramdan, ayarlarının 15 gramdan içip etmezdik gerek. Bir xil tamaq yeyiş adeti bolus sübuti bilen tampon qızalınışını bir küçəplə vücud qıçqarqılı bulmaydı. Belki kündülük turmuşda diqqət qılıb, tədirci yetildirgəndilə, andın ızcıl davamlaşdırqılı buludu. Bundaq bolğanda məyli ciddi xizmət günü bolsun, ya ki azade bayram günləri bolsun, məsəlik taamlar bilen sağlamlıqqa tən itibar bərgili buludu.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi toriga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mongol tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
2: Saat 12:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi

0: ki mezelik tam hemrayımız. AI tamak tizimliki var.
1: Saat 20:20'de Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hurcağı aylanıdı.
2: Saat 22:20'de Solution Aptitalının 6.0 Plus nusxası yanınızdaki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup əgişip çeniksiz.
3: Solution Aptitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.

Radio anlaşıcı dostlar, MD Abdülhamid rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydan malumat anlattımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 14-30 Celsius gradusgacha. Altay'da hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 8-26 Celsius gradusgacha. Çöcekte hava bulutluk, temperatura 11-30 Celsius gradusgacha. Qoljida azraq yağmur yağadı, temperatura 15-30 Celsius gradusgacha. Bortalada hava bulutluk bulup keyin ichiladi. Temperatura 11-29 Celsius gradusgacha. Qaramayda hava bulutluk. Temperatura 14-29 Celsius gradusgacha. Kütünde hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 14-30 Celsius gradusgacha. Shahanizda hava ochiq bulup keyin bulutlanadi. Temperatura 12-32 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 12-33 Celsius gradusgacha. Qomilda hava ochiq, temperatura 12-28 Celsius gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 22-36 Celsius gradusgacha. Qorilda hava ochiq, temperatura 18-31 Celsius gradusgacha. Aqsuda azraq yağmur yağıp keyin tutuladı. Temperatura 17-30 Celsius gradusgacha. Atışta hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 14-25 Celsius gradusgacha. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13-26 Celsius gradusgacha. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 15-30 Celsius gradusgacha. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 14-30 Celsius gradusgacha bulutu 5-6 bal şamal çıkıdı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şinjan radyo televiziya stansının tansaklıqı zor baylıq programımızı boyu canlı dişberduk anlığının lağı rahmet.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bedok. Yaxtırıp anlıgınınla rahmet.

0: كوميتيت سياسي قانون كوميتيتنىڭ 2026 يىللىق 1 پەسىللىك ئادالەت يولىدا پىداكارلىق كۆرسەتكەن قەھرىمان تىزىملىكىگە كىرگەن مەتقادىر مەتياسىن بىلەن تونۇشىمىز.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılıp oludu.
2: Şinjan'daki yenilikler.
1: Yakında 22. növbetlik Cungu Şıncın Halkara Mariniyet Kasipleri Körgezme Soğudu Yermenkisi Şıncın Halkara Körgezme Merkezi de başlandı. Şıncan Körgezme Sarıyı Şıncan Yakşı Cayni başlayımı kılıp 600 kvadrat metrelik bir gevdileşken Körgezme rayonu da Şıncan'ın Mariniyet Sayat Kasipinin yukarı süpetlik terakiyatının cüşkün hayati küçünü toluk namayan kılıp Eçivitilgen Sığduruşcan mas terakki kılgan Şıncan obrazını namayan kıldı. Bu növetlik Mariniyet Kasipleri Yermenkisi'nin Şıncan Körgezme rayonu da Apınım rayon bir tutaş pilallaş, Ürümçi asaslık üstüge eyliş, Cenubi Şıncan'daki 3 vilayet bir oblast, haslıkı arkalık küç koşuş, Şıncan'daki 14 vilayet oblast, şehir Çonkır Sınışış'tın ibaret Körgezme Teşkileş icadi endisi kullanıldı. Cemi 55 orun Körgezme'ye katlaştı. Neşriyat, Mariniyet yadikarlıkları muzi, edebiyat sanat, mariniyet sayahat, gayri maddi mariniyet mirasları, mariniyet icadiyeti, isil taamla katarlık türlerini öz işçiye algan 6000'dan artık emeli boyun körgezme kılındı. Körgezme sarayı da mukaddime Şincan nemi üçün şunda kılalıdı. Şincancı hem toplanış, özgüçe mariniyetini his kılış rayonu. Yihuy İpek Yolu gayri maddi mariniyet mirasları ve mariniyet icadeti kesb rayonu. İpek Yolu'nu behuzur sayahat kılış mariniyet sayahat yugurma kesb rayonu tesis kılındı. Emeli menzirge çöküş, rakamlık kuvvet koşuş katarlık köp kılış şekilde arkalık Şincan'daki her millet halkının arılışış almaştırış yugurluştak abat menzirisi canlık namayan kılındı. Atıdum raylık Mariniyet ve Sayahat Nazareti Kestlet Terakat Başkarımızın muavin başlığı Ahmet Ahmet Munulan'ı bildirdi. Bu kıtımki Yermenki'yi katlaşış, Şincan'ın Mariniyet Sayahat Kespi'nin yukarı süpetlik terakiyatı türütke buluştu ki muhim tedbir. Yeni devirdeki Şincan hikayesini yakşı sözleş. Mariniyet baylıkını kesp, hareket, energiyesini aylandırışını ilgiri sürüşte muhim ehmiyetki iyge. Bunun için Şincan Körgezme Ömüki yine Köp Meydan Mariniyet Sayahat Tanıştırış Yığını tur imzalaş murasımı ötküzüp hem nakşı usul, kveşen, gayri maddi mariniyet mirasları körgezmesi katarlık alahide faaliyetlerini kanat yaydırıp memleketinin her kaysi cayları bilen bulgan mariniyet almaştırış ve kesp hemkarlıkını çonkurlaştırdı. Bu nöbetlik Yermenkige 6300'den artık karhana mariniyet organı teşkilat katarlıkla katlaştı. 120 mingden artık mariniyet mahsulatı körgezmeye koyuldu. 65 devlet ve rayondan kelgen körgezme sodgarlarını katnışışı celip kıldı. Mariniyet kesbi Yermenkisi, mariniyet pentechnika, kesbine çonkur yuguruş arkalık, Şincan'ın obrazını namayan kılıdıgan, Şincan'ın mariniyet sayahat kesbinin yukarı süpetlik terakiyatı türtkü buluduğun muhim köznekki aylandı.
0: Yakında Liulyangcheng kütüphanesinin yopuki Sanji şehirdeki Minchang bağıtısı da resmi etçildi. Şincan Edebiyat Sənətçiləri Birləşməsinin rəisi, Yazğıçılar Cəmiyyətinin rəisi Liulyangcheng Nəx meydanda oqurmənləri bilən yüzdaranə fikir almaşdırdı. Nobel Edebiyat mükafatına erişkici Moyan öz qolu bilən Liulyangcheng kütüphanəsi degen beğişlimi taxtısını yezib berib Sanji Xuizu Abdonum oblastığa yeni bir ədəbi yer bəlgisi qoşdu. Liulyangcheng kütüphanesi Sanji şehri Minchang bağıtısının şarkı şimal tərpigi caylaşkın. İgiligen yer külümü təxminen 100 kvadrat metr. Kütüphanada 4000 parçadın artıq kitap saklanğın. Kütüphanada Liulyangcheng'nin ədəbi əsərleri və Sanji'deki yerlik hüccetleri saklanğın bulup, balılar okşılıqı, ademiyyat,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurt tümdeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Ürümçideki Hacethana Toxtalğı orullarının işki kreştürülgeldeki doğrusu da sözlep birimiz.
1: Hazırda

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıp alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
4: Saat 11'de Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
5: Saat 13.20'da Sılu Şütin Abditalının 6-0 Pilos nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
4: Saat 14'te Sulu Şütin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
5: Saat 16'da Sulu Şütin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Abdiyatalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Sulu Şütin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19.20'da Sulu Şütin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20.20'da Sulu Şütin Abdiyatalı'nın 6-0 Plus nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun temhurcuğa aylanıdı.
3: Saat 20.20'de

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde Şincan'dan bu yıl tunji Şindongfang tez poyezi sayat mahsus poyezinin katnagalıkını tanıştırırız.
1: Yakında vay 932-nji qaytımlıq sayahat maxsus poyezinin Ürümçi vokzalından yolğa çıkışı Şinjan tömür yolunda tunji qaytımlıq Şindongfang tez poyezi sayahat maxsus poyezinin qatnaganlıqından derek berdi.
0: Şindongfang tez poyezi Şinjan tömür yol tarmaqları barpa qılğan kursluq sayahat maxsus poyezi mahsulatlarının biri. Bu yıl tömür yol tarmaqları sayahatçılarının səfərge çıxış süpütünü, yani mi östürüşünü közdə tutup, yeniden dərəcəsini östürüp, iki Şindongfang tez poyezini barpa qılıp, sayahatçılarının güzel Şinjanı bəhuzur sayahat qılıştaki mol səfərge çıxış yeni tallışını barlıq keltürdü.
1: Yeniden yolu koyulgan Şindongfang tez poyezga müstakil müntisaplangan. Quruq höl ayırışla hiyesi, şahsi mehbiyetlik ve tazılıkka tan itibar berilgan. Bunun içinde aile yatıqı köpeytilip, bir aile kişileri sayahatki çıkan, ya ki aile boyunca sayahatki çıkan sayahatçılar hem cem buluş illiqliqidin behrimen buludu, hem müstakil boşluqka iyi buludu. Bunundan başka egmi ögzelik yıldızlık asmanın asas etimi kılıngan aşkana vagoni, müstakil aşkana vagoni ve köp iktidarlık kavakhana vagonunun seplenişi köşme mihmahana ufkumeni hakiki emeliyleştirgen bulup sayahatçiler sayahatçer yanıda hem mezlik taamlarını tetiyalaydı hem kavakhanada harak içkeç paranlaşıp derizi sırtıdaki üzlüksüz özgürvatkan Şinjan menzirisinin huzurunu alaydı. Cingcü, Yütyen Katarlık medeniyet tarih tuyğusuğa tolğan ayırımxanlarının nami ve asma resim, yumuşak bezekler sayahatçilerini yırak əslimilerge elip kiradı.
0: Tunji Şindongfang tez poyezge oltırğanla Ürümçiden yolğa çıkıp, Cenubi Şinjan tömür yolunu boylap Kaşqarı Kuça, Korluk Katarlık çaylanı sayahat kılıdı. Andın şimalgı karap menip, Altay vilayeti giberip, Şinjan'ın sehri küçkü tolğan adimiyet ve tabii menzirisinin huzurundu.
1: İgilnişçe Şindongfang tez poyezi, markalıq sayahat mahsus poyezi, asaslıqı sayahatçilerini yukarı süpetlik Şinjan çoğunqur sayahat təsiratı bilen təminleydikken. Bunun üçün tömür yol tarmakları 10 gündün 15 gün güçü bolğan 3 alahide liniyeni köngül koyup lahiyelip, bütün Şinjan'daki 14 vilayet, oblast, şehirdeki 20'den artıq danlıq mənzire noktası. Mənzara rayonunu kaplap, sayahatçilerini bir qitimdala Şinjan'ın köp mənbəlik mənzirisini toluq görüş imkaniyetine ege kıladıkken.
0: Bu yıl Şinjan tömür yol tarmakları sayahat maksus poyezidin 100'ni yolu koyuşunu pilalıdı. Bunun içine Şindongfang tez poyezidin 35'i yolu çıkıp 10. aygıca her ayda 30'ı hesaplan 3 qitim normal katnaydı.
1: Yeni Şindongfang tez poyezinin tunji qitim yolga koyulışıga ägişip, Şinjan tömür yolu sayahatçiliki vaqt çeklimisida daka kılıştın bütün vaqt, bütün rayon boyunca yiz kılışqa özgerdi. Kelgüsida, Şinjan tömür yol tarmaqları mulazimet süpütini davamlıq özdürüp, medeniyet bilen sayahatnın yuqurilishi arqılıq Şinjan iqtisadının yuqur süpetlik taraqqiyatıga türtkü bolup, tehimi köp kişini poyezga oltırıp, güzel Şinjan'ı görüş imkaniyetine ege kılıdı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz, siz pelekti pervaz kılıp, dəvr boran çap qullurğa merdani yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletnin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komitetinin 2026 yıllık birinci pesillik adalet yolu da pidakarlık körsetken kahraman tizimliki kirgen Mert Kadir Mert Yasin bilen tanışımız.
1: Bu yıl birinci ayının 19. günü seherde hava tutuk. Sırtının havası soğuk idi. Mert Kadir Mert Yasin ve yeznesi Mert Ruzi, Mert Nur ailesindekiler avtomobil bilen Bingtuan işkincisinin Tiemin Guan şehirden Çıranahiyesi'ye ailesindekiler bilen cem buluşku kaydetti.
0: Avtomobil Korla Tiemin Guan çoğun yolu bilen Bingtuan işkincisi 30. tuan Yingbin yol eğizliği gelip solgu burulganda bir pikapının kontrolüğünü yoktup yol uludun etilip çıkıp yantoluğunun astığı öğrülüp çüşüp ketkenlikini gördü. Çatak boldi. Bireylen hadisigi yoluqdi. Mert Kadir'nin yürüke şu an cığgıdı kıldı. Ula derhal avtomobilini toxtutup, kılçı işkilenmestin tezlikte hadisi yüzbergen nek meydana yetip geldi. Adem ba mu? Yaralandınız mı? Mert Kadir bir taraftan vakırıp, bir taraftan küçep işkini tarttı. Yezinisinin maslışı bilen pikaptaki ayol bilen işki balını kutkuzup çıktı.
1: Kutkuzup elinden ana bala üçeylen nahaydı korkup ketken idi. Mert Kadir balığa teselli verdi. Mert Ruzi yarıdarının yan telefonunun yutup ketkenligi, ailesindekiler bilen alaqılış almaganlığını bayqıp

0: Özünün yan telefonunu onun tukalları bilen alaqılışı üçün berdi. İşkaylan bir jet tutup, katnas sakçıları ve davalaş kadımlarının kutkızışkı gelişini saklıgaç, korkup ketken üçeylanın halıdını haber aldı. Ular, özlerge xatarının yıkılap kilvatkallıqını kılç sezmeyen idi.
1: Kutkızışını kütüp durgan vaqtta, yani bir pikap solgu borulganda kontrolüqını yoktup, yol uludun bösüp çıkıp, Mätkadır ve kutkızı velingan anı balını soğup et. Tuyuksuz yüz bergen işkence katımlık hadisi de tört adamının hemmesi yarlandı. Hadisi yüz bergenliğinin kutkızış abdumobili derhal nek meydana yetip verip, köpçülükünü doktorhanıgı elip badi. Anı balı üç eylen ahiri xatarıdan kutulup hayat kaldı. Lekin Mätkadır kaytı oyganmay, öygü kaytış yolu da hayatıdan mängülük ayrıldı.
0: Mätkadır bəxtki karşı, alemden ötkenden kiyin ailistikiler kıttı kayğı gütçümdi. Hotini Munisa Mätnuri erinin gepini tılgı elip, köngüldeki azabını yuşuralmadı. Erhotun toy kılgandan kiyin, işki aildeki yaşanğallar arka-arkadan vapat boldı. Bu bir neçe yılda ular amallık saklıgıcı ve tazılık işçisi bulup, zavutta işlep, işki balısını bekip çoğun kaldı. Turmuşi bayaşat bolmasa mı, emma hatırcam ötüvatkan edi.
1: Erhotun ikisi aslida maslahatlaşıp yurtuğu kaytıp naştılık dükünü açmakçı bulgan idi. 2025 yılı 8. ayda Munisa mahsus naştılık tayarlaş hünürünü ögendi. Erhotun ikisi dükkan eçişi közü yetti. Lekin pul azraq kemledi. Mätkadır paxtçılık şirketine berip işlemçilik kılıp yeterlik pul yığıp dükkan eçiş arzusunu əmelge aşırmakçı boldi. Ama bu işinin emde emelge aşmaydıqalıqını hiç kim mi oylap bakmağın edi.
0: Mätkadır'nın ketişi bilen Munisa ve işki bala kattık zərbigi uçurdu. 12 yaşlık çoğun oğlu Abduqahar Mätkadır'nın ilimi esidi. Dadısı ayet vaxtı da daim onunğa yaxşı ögünüp, etrafındakilerge yaxşı muamili kılıp, mesuliyetcan er bol deydi. Hazır dadısı alemden ötdi. O xuddi bir keçidila çoğun bulup kalğandak boldi. O çoğun bulğanda saxçı bulup, dadamğı oxşaş, apamni yaxşı qoğdap, yardemge muhtaç, teximi köp kişige yardem kılımen, dedi.
1: Bu küllerde Mätkadır'nın iş izlerini anlayan Temüngan şehirdeki hemme adam onu alkışladı. O sansızlığan şehir ahalısını təsirlendirdi. O, haqqaniyet yoludun kaçmayı kökerek kerip oturuğu çıkıp, bir addi adamın ahkümüllüki ve mesuliyet çalıqını namayen kılıp, öz ara yardım veriş ıllıklıkını yetküzüp, halısanı töhp koşuş royini kişiler kalbinin çonkur orun aldırdı.
2: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitliğini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor əjdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəhri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcıla. Emdi, Atadum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçede hava uçuk. Temperatura 14-30 Celsius gradus uçuşa. 5-6 bal şarkı canub şamalı çıkıdı. Altayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 8-26 Celsius gradus uçuşa. Çöçekte hava bulutluk. Temperatura 11-30 Celsius gradus uçuşa. Gülcada azarak yağmur yağdı. Temperatura 15-30 Celsius gradus uçuşa. Bortlada hava bulutluk bulup keyin tutuldu. Temperatura 11-29 Celsius gradus uçuşa. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 14-29 Celsius gradus uçuşa. Köytünde hava bulutluk bulup keyin tutuldu. Temperatura 14-30 Celsius gradus uçuşa. Şeyhhanzada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-32 Celsius gradus uçuşa. Sanjida hava uçuk. Temperatura 12-33 Celsius gradus uçuşa. Qumulda hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsius gradus uçuşa. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22-36 Celsius gradus uçuşa. Korluda hava uçuk. Temperatura 18-31 Celsius gradus uçuşa. Aksu'da azırak yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 17-30 Celsius gradus uçuşa. Atış'ta hava bulutluk bulup, keyin tutuldu. Temperatura 14-25 Celsius gradus uçuşa. Kaşkar'da azırak yağmur yağadı. Temperatura 13-26 Celsius gradus uçuşa. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 15-30 Celsius gradus uçuşa. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 14-30 Celsius gradus uçuşa boladı. 5-6 bal şarkı canup şamılı çıkıdı.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıkanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem programımız boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Sılı şətin aboneçilə terminalını şürsanla, texmin köp məzmulladın xəbərdar bolalaysilə.

0: Нага алақдар 626 штори біріктірілді. Сөйшенбе әптісі интайын қолайлық. Ян телефонды му, компьютер терминалады му мәшғулат қылғылы болуду. Нөветті бұ әпті 7 нахия ішкі шәрдікі 40 мандан артық бежірілген ішіне қаплыған болып, бежіріп тамамлашын ұспіте 100% кейетті.
1: Рақамләшкен мұлазметтің қолайлықтығы адеттікі амығы нәпкет күзіпті қалмай, яна тижарат асаси гәуділерінің юқыры үнімлік тарақиятығы күч қошды. Балыла кейімі содысы білен шуғылындыған Шинжан, Пинтонтон соды чәклік шіркті екінда Сушинбен арқылық, екі содысына әчедін карханығы өзгіріш кәспінің барлық рәсмиятлеріні бежірді. Шіркет сетіш бөлімінің директорі Жаңбей мұндақ дейді. Илгири якка сода саноатчидин карханага өзгөрүш кәсбини бежириш үчүн тижаратны махсус токтотуп, мамурий ишлар залыга бир канч кетим катарашка тогуру келиди деп ойлайтым. Сушин мен субсынын жукуру үнүмлүк колайлык мулазимети биздек тижаратчыларны техими көп зехнимизни тижаратка каратыш имканиятиге эге кылды.
0: Нөвәтті Сушинбен мәмірі ішлам мұлазымет сұпысыға дөләт Аптыным район вылайетнің қарханларға нәпиет көзі сиясыдадың 143-ші топлыныплы қалмай, яна 10 түрлік ұлтымас қылмайлы бәхірмен болу сиясыды ижади елғы қойылды. Шәртке ұйғын келедіған қарханалар ұлтымас қылмайла, қатырмайла сиясат пайдысыдың бейвасты бәхірмен болалайдыған болды. Азырғыча сұпа түрлік тижарат асасы гәуділеріні 13 мін қитым сиясат мұлазымыды білен тәмілләп, 9386 карханығы нәпиет күзді. 276 миллион юан мукапат ярдан пулы мәблігі тарқатты. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.
2: Yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
4: Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
3: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
4: Katnaş yol ehvali şu vakitinden özü dokturulüdü.
3: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınız tüketildi.
4: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
3: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
4: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
5: Sulu Şitin Abdital'ın 6-0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık Tektatış, bilet, taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız mı?
5: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdital'ı 6-0 pilosunuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiniz.
4: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asanlı qozqıtıdı.
6: Solution Abditali 6.0 Plus nusqısı da xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləyisiz.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasətçiləri bevasit görsətib Şinjanın olaylı məsulatlarını satıdı.
6: Məzirlik taamla, yeğni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvəlib, özgücü mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
4: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abditali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səfərinizgə həmrə boludu. Hər qaysı app bazarları olma app bazarından Sulu Şitin Abditalını çürüb sərxil məzmunlardan huzurunu.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
8: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
7: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
8: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ixtiyam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
9: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
7: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
8: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
8: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
7: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
8: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam kartiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızğa həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Çöçek şehri başlamcı karxanlarını yetekçi kılıp, yeni terakkiyat bursını çın tutup, çarvıçılık kespinin ham eşya bilen təminleştin, inçke pişiklaş, dağınlık marka ticaretdeki özgürüşünü ilgiri sürüp, kesp zincirini orullaştırış ve inçke yürüştürüş arkalık əla süpetlik çarvıçılık məhsulatlarının koşulma kıymetini əsiləb aşırdı. Eğer siyaset yakışı bir kışka kabaletle kıldı değilse, ondak da başlamcı karxanlarının inçge çoğunkoru pişkileşi yakışı setiştiki ağırık noktanı el kıldı. Çöçek şehirde Şincan Tenrüy Dehkancılık Çarvıçılıkı, Şincan Gönyön Çarvıçılıkı vekillikideki bir türküm başlamcı karxanlar, sanayet derecelik inçge yürüştürüş arkalık, ela süpetlik çarva məhsulatlarını əsli namı bilen sırtkı toşuş tarihiğe hatimi berip, kımmetini hesilep aşırışını işe aşırdı. Şincan, Gönyön çarvıçılıkının zamanı vilaşkan siyğıda soyuş, inçge parçılaş, inçge pişiklaş işlep çıkırış liniyesi tez sürüette oylanı vatatdı. Cem'i 156 milyon yuan meblağ silingan soğuk zincir sıman pişiklaştırı bu yerini künüge 2000 koy, 200 kala soyuş işlep çıkırış iktidarıga ege kaldı. Növette karxananın inçke pişikla siyğıda 7 kəsbi işlep çıkırış liniyesi bar. Məhsulat liniyesi mol, köp xıl bulup, vənzə, yağda pişirilgan çörük göş, kaligüş katlamısı, Neuro, çan qatarlıq türlük məhsulatlarını öz işçiga alğan bulup, oxşaç bolmağan istimal mənzirsi, istimal görünüşlərinin ehtiyacını qandırdı. Şirkət bazarğa salğan yalpaqlanğan kaligüşi, sürlengen at güşi, sürlengen qiza, qurutılğan bordaq kaligüş qatarlıq nəçü 10 xil məhsulatqa ənənəvi hünər sənət bilən zamanəvi sağlamlıq ideyəsi yuğurulğan bulup, bazarda kən tarqılışqa erişdi. Şincan Gönyön Çarvıçılık Çeklik Şirketi'nin muavin baş direktori Yang Tao mundaq tonuşturdu. Biz emdi addi halda göç satmayımız, belki evzel tabii çarvıçılık meydanına tayinip, rayon ölçem markası yaratıp, marka arkalık kuvvet koşup, mulazimetini elalaştırmız, küçeytimiz. Şirketimiz bulut ambri soğuk zincir sıman sistemisiga tayinip, tarbağatayının organik, kala koy güşini bütün memleketinin tamak üsteligi yüzlendirişge küt çıkırıvatıdı. Şunun bilen bile, Şincan Tenrüy Dehkancılık Çarvıçılık Guruhi konak teriş, yemxeşek pişiklaştın nesillik koy köpeytiş, soyup setişkici bolgan yepik alqılık bütün kesb zencerini berpa kıldı. Şirket bilen dehkan ailesi birleştirilgen endize arqılık, karxana etraptiki dehkanlarının konak terip, kirimini aşırışıga türtkü bulupla kalmay, göçmen besinin süptini menbədin kontrol kıldı. Bu xil etizdin tamak üstüli gitçe bolgan bütün jarayanni kontrol kılış yemeklik bexatarligini teğimu yaxşı kabaletge ege kıldı. Şundakla çöçek çarvıçılık məhsulatlarının dağlıq marka koşulma kımmetini zor derecede aşırdı.

0: 400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçı dostlar. Bugünkü Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimizde Qumıl şehirdeki gayri maddi medeniyet mirası varisi Mehmet Samet'nin toxu usulü bilen ötken kişilik hayatını bayan kılımız. İşki mürüsü bir dalı kısılıp, boynu ciddi sozulup, işki gözü yoğan içildi. 68 yaşlık Mehmet Samet repetisiya zalida muşunda kıyafetini görsetkende sahne astıdaki kişiler xorazlarının soğuşuşu başlağanlıqını biletti. Gerçi, hakiki xoraz çillimisi mu? Lekin onun bu coşkunlu hayati küçü xoraz çillığandın mu? Yanraq idi. Bu yılının 5'de bir ömür ayvanı təqlidi usulü oynayan bu varız 6. Türkümdeki Abdonum Rayon Dərəcəlik Gayri Maddi Mədəniyyət Miraslarının vəkillik varısı bulup tallandı. O, toxu usulü, at usulü, tögü usulünün əmmisige mahir bulup, lekin yanıla toxu usuluğa ən usti idi. Toxu usulü, at usulü, tögü usulü qatarlıq Hayvanat təqlidi usulü, Qumıldaki uzak tarixi ege ən-ənivi xalq usulü şekli. Onunla varisli kılıp tərəqi kıldırış ve uğrunda özgertiş jarayanı da baştan axır şücayının mədəniyyət halatı ve sənət icadiyyət ruhi gevdeləndirilgən. Bu usullarının uğrunla şərikti, keyim keçək, səhni captıqları, muzika, Naqşı tekstinin həmmisi şu caydaki kişilerinin turmuşudun ayrılalmaydı. Daim aillerde hem de her xil amivi yığılışlarda uğrulundu. Toxu usulunun hərkide tılgı ilinsa 68 yaşlıq Mehmet'nin gepi tügümeydü, o mundaqdaydı. Toxu usulu da asaslıqı, Xoraz'nın mekiyan bilen səmimi ittifaklaşıp, evlat kaldırıp, Yavuz küşendisige karşı köreş kılgan obrazı əks ettirilidu. Usulda artistler beşiğa toxu beşini taqap, uçsiğa xoraz usulu oynaydıgan sahne kiyimlerini kiyedu. Mekiyanın rolunu algan adam işki kolu bilen işki yan pişiğe urudu. Xoraz'nın rolunu algan adam işki kanıtını kiyip, birdem onğa birdem solğı bulup Mekiyan ve çocuklarını qoğdaydı. Onlar tənkeş kılıngan muzikiga keltürüp, usul oynap, toxu topunun birdek ihtipaklaşıp, bürkütnün hocamıdan uçyar bolğallıq, canlıq görünüşünü namayan kılıdı. Mehmet pəxirlengen halda mundaq dedi. Toxu usulü numarıda menin səhnədə orundığan ərkətimni heç kim menin dək oynayalmaydı. Toxu usulü da daim işiltildiğen ərkət qanat qiqiş. Yekke qanat qiqiş. Oğun biləkni kötürüp, bir titirtip, bilek mürünü ərkətlendirip, xoti xorazdak ruhunu urğutup, rəngaran pəylərini göz-göz qilişini görüstüdü. Qoş qanat qiqişta Hakiki maharetini körgülü buluduğun bulup, işki bilekini birli vaqtta uçuvatkan dek, yukarı töven götürüp, kiyimnin yenini yelpip şamal çıkırdı. Hatta ayıgı astıdaki çan tozanını mu götürüp etidu. Nağrı ritimi tedirci itikleydu. Usulçının bedeni mu ritimge ağışıp kutti, osmanı götürülü vatkan dek, bir götürülüp bir düşüdü. Arkadılla danlaş başlanıdu. Beden toyuqsız aldığı igilip, kademler inçikilip, tezleşip, boyun sozulup, yığılıdı. En kızıqarlıqı, Xoraz'nın mekiyanını təklip kılışı. Usulçi beşini qıysaytıp, közünü kısıp, kanıtını qiqip çörgülep mağıdı. Birdem kızgıllık bilen aldığı berip, birdem kasten tartınıp, kaynagi yanıdı. Kaş gözlerden hoşamet kılıvat kallıqı bilinip durdu. Her qetim moşu bilakki gelgende, sahne astıdan külkü avazı üzülmeydi. Mehmet de mundaq dedi. Bu usulda Xoraz'nın kızgıllıqını namayan kılıplı kalmay, yana kattını ruslap, merdanı kıyafetini saklaş gerek. Bu usul 10 minutki yakın oynuludu. Yaşlar oynısı mu yerim gün geçe hasıraydı. Toxu usulu da dikkat kıldığan işler bunları bilerli çeklenmeydi. Usulçılar yana usulga Birkütnün çocuğunu tutuşunu kıstırdı. Birkütnün rolunu algan adam pervaz kılış, tutuş, Çokuş qatarlıq hərkətlərini tez, kəskin işiltiş gerek. Bu tutuşda həm ciddi, ayacallılıq

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Gülgünçiler programımızını yaktırıp anlayışlarını karşılayalımız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıçetin abonçalar terminalı da maskademde anlatılıdı hem de her vakit ilgirik programlarını anlayalı buludu. Tekimi köp mezmullarını anlamakçı bolsanla ata ananlarının emraklıqı da Sılıçetin abonçalar terminalını düşürüp anlasanla buludu. Sevimli küçük dostlar, ben Riyasetçi Hedan'la Roşengül İmam. Sevimli küçük dostlar, bu dem eyliş mezgilide Gülgünçiler programımızda muhabbetini yelken kılıp ösüp yetilişge yerden beriş, yürüyüşlük mehsus sahipsini uğrullaştırıp, Çigra rayondaki okutkıcılarının ders munbiride yıldız tartıp, halis töp koşkallıkıdak kaliplerini illetidigan hikayelerini çoğunkur hissiyat bilen bayan kılımız. Bugün Komil şehri Evirgul rayonu Rahat Bağı yezilik 1-ci başlangıç mektebinin okutucusu Peridem Abdurrahim'nin Çarıvıçılık rayonu da 30 yıl çın turğallıkını sözlep birimiz. 30 yıl ilgiri o şehir rayonuğa 100 kilometre kelidigan Ben Fango mektebige kelgende tok yok bolup tok yol yok bolup tağdın tüşüp tik yardın su alatdi. Karşı vırganda mektepke piyadı kaytattı. En xatarlık bir qitimda, karşı virganda, avtomobil yerim yolda buzulup kalganda, o hizmettaşları bilen kol tutuşup, karşı virganda can talışıp, ilgirlep, tali yigen çarvıçılarının kutkızı velişiği erişken edi. O balalarının bilimgi teşna tel mürşigi kıyılmay, ketmey 30 yılgı yakın turdi. Çarvıçılık rayonunun okutuş noktasının Rahat Bağı yezilik 1-ci başlangıç mektepçe Peridem Yezikent Maaripideki alem şumul özgürçlerge guvaq boldi. Ama esli məqsidi özgermedi. Şehir derecilik pen başlamçısı, okutuş mahiri, münevver yetekçi. Bu şan şerepnin arkısı da

Temperatura 13'ten 28 Celsius gradus kıça. Karmayda hava bulutluk. Temperatura 19'den 33 Celsius gradus kıça. Kötünde hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 19'den 32 Celsius gradus kıça. Şehanızda hava uçuk bulup keyin bulutlunudu. Temperatura 13'den 31 Celsius gradus kıça. Sancıda hava uçuk. Temperatura 16'den 33 Celsius gradus kıça. Komulda hava uçuk, temperatura 13'ten 29 Celsius gradus kıca. Bortalada hava uçuk, temperatura 23'ten 36 Celsius gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 23'ten 36 Celsius gradus kıca. Korulda hava uçuk, temperatura 17'den 30 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk bulup azırak yağmur yağıdu, temperatura 18'den 29 Celsius gradus kıca. Atışta hava bulutluk bulup azırak yağmur yağıdu. Temperatura 14'ten 27 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava bulutluk. Temperatura 14'ten 28 Celsius gradus kıca. Xotan'da hava bulutluk. Temperatura 19'dan 29 Celsius gradus kıca. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 18'den 30 Celsius gradus kıca buludu. 3-4 bal şamal çıkıdı.

Ori Şinjan qurilish şöbi şirkiti 1-nji tur başqurish merkezining turini başqurish tizginlash maxsus mas'uli Wu Shiping muxbirga mundaq dedi. Çoğun tipteki maşınlarının tağlıq rayonu kereşi təs bolğaşqa 121 asma yol yasap, 22700 kubmetr beton ham materiali və 17940 tonna monar materialını toş vəzifesini orladıq. Adem küçü bilen beton aralaştırış usulü de ulu müstehkemlep, çoğuşka bolıdgan burgulaş maşinsini yürüşleştirip kollanıp, egiz tağ rayonu da maşınlaşkan meşgulatta bözüşü asıl kılıp, kuruluş sürütüge bütün küçü bilen kapalet kıldık. Hazır kuruluş tömür munarının ul kuruluşunun 70%'ını tamamladık. Bu yıl içi de bütün liniyanı tutaştırmız. Şinjan'ın tokını sırtkı yetkizüş, Abdınım rayonunun yeni energiya özellikini aylandırışını tezildiş, devletin koş karbon nişanını işğa aşırışqa küş qoşdiki muhim yol. Növette, iki özgirişcan tok yetkizüş liniyası, üç turaqlıq tok yetkizüş liniyasından ibaret rayon alqıp sırtkı yetkizüş liniyası endiyisi şekillenip, özgirişcan tok bilen turaqlıq tok öz ara tutaştırılgan, köp yönelişti yetkizilidgan tok yetkizüş toru bərpa qılındı. Rayon alqıp tok yetkizish iqtidari 30 million kilovattni eşib, pakiz elektr energiyasi mamlakatdagi 23 ölkəyə yetkizildi. Dövlət elektr tori Şinjan elektr energiya çəklik şirkətinin axbarat bayanatçısı Liu Wenlong 15-ci bəşil məzgilidə nöqtəlik elektr tori qurulışını bütün sürət bilan alğı sürüb, Şinjanın tokını sırtqı yetkizish liniyalarını faal kengaytıp, yeni energiya işiltişini tezildidiganlığını tonuşturup mundaq dedi. Şinjan'ın tokını sırtkı yetkizüştüki 4-nji turaqlıq tok yetkizüş yolunun işqi kirishtirilishigi turtka bolup, sırtkı yetkizüştüki 5-nji, 6-nji yolda tirişip iş başlap, 2030-nji yılıgıca 4 özgirişcan tok yetkizüş liniyası, 6 turaqlıq tok yetkizüş liniyasının ibaret sırtkı yetkizüş endiyisini şekillendirip, Şinjan'ın tokını sırtkı yetkizüş iqtidarını 60 milyon kilovattın aşırış bilen bile kurulup bütken sırtkı yetkizüş yolunun yoşurun küçünü toluq qezip, yeşil tok yetkizüş nesbitini östürüşünü bilalıdıq. Buxta elektr tori, tor ramkisi Şinjan'ın tokını sırtkı yetkizüşünü kollaplı kalmay, teximi muhimi Şujay'nın hesaplaş küşi yükini muqim, işençlik elektr energiya kapaltı bilen təmilidi. 15-nji bäşil mezgilide Abdınım rayon hesaplaş bilen tokını maslaştırış evzelikini cari kıldırıp, köp görünüş, köp kesb altıriki yeşil tokını yakın etrapta işiltişini kanat yedirip, yeni energiyanı işiltiş kıyım buluş meselesini önümlük hal kılıplı kalmay, teximi muhimi energiya evzelikini rakamlik evzelik ve terakkiyat evzelikiga aylandırdı. Bu yılın 5'de Abdınım rayon Şinjan'ın yeni energiyanı yakın etrafta işiltişiga alakadar işlerini tez algı sürüş doğrusuriki uxtırışını tarqıtıp, yeşil tokni bevasta ulaş terakkiyatıga tez türtkü buluşunu oturuğa koydu. Növette 2 türküm 6 yeşil tokni bevasta ulaş türü ameliyleşti. Yakında Abdınım rayonunun tunji türkümdeki hesaplaş küçü sahasiriki köp kısım abonçılarga yeşil tokni bevasta ulaşka ait 2 tür Qumul şehri bilen Qarmay şehirde resmi ameliyleşti. Abdınım raylıq energiya idarisi partiya grupsının şujesi idari başlıqı Yang Yang mındaq dedi. Sicil ızgoğlap devlet bilen bolgan alaqlişiş, cepslaştırışını küçeytip, Şinjan'ın kesip ameliyetigi birleştirip, siyaset tətqiqatını aldın kanat yedirip, zapas türlerini aldın pilalladık. Hesaplaş küçü bilen yeni energiyanın koş yönelişlik kuvvet koşuş yolunu önümlük ravallaştırıp, yeni energiyanın işildişini ilgiri sürüş bilen bile, hesaplaş küçü kesbinin yeşil, tövən karboluq tərəqiyatı küş koşup, bütün memleketini köpeytkili, omumlaştırıqlı buluduğun Şinjan təcrübisi bilen təhmilidik. 15-nji bäşil mezgilide Abdınım rayon yeşil kuvvetini sicil küçeytip, Yeniçe elektr energiyası sistemisi bərpa qilish, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri yetildiriş, ənənəvi kəsblərini yuqarı dərciliklaşdırıb, yeşillaşdırıb özgərtişki türtkı buluş arqılıq, kəsblərinin yeşil, tövən karbonluq tipki özgirişini tezildidu. Abdınım raylıq tərəqiyyat və islahat komiteti partiya qrupsinin şujisi Vən Xua mındaq dedi. 15-nji 5 yıllık karbonni çok kımmetki yetkizüş hareket layihasını ilmi tüzüp, kumluq, çöllük, kakaslık yeni energiya çoğun bağısı kuruluşunu teziltip, yeni energiyanı işiltişini köpkül yollar arqılıq kengaytip, işki kısımını təminlaydıgan, sırtkı yetküzüdüğen elektr energiya torini küşlük kılıp kurup çıkımız.
bütün memleketinin

0: Ümçidən Qolcığa bardığan avtomobil musabisi təxminən 90 kilometr qısqıraydı. Taşol yana kəng say, təbi apət köp yüz berdiğa rayon bölükidən ayılınıp ötüdüğən bulup, yıl boyu bir xətər ravan yürüş işqa şurludu. Yakında devlet yolu 30. liniyası Lian Yungan Qorğas yukarı süratlik taşolunun Qumul Tuyuq bölükini özgertiş, kengaytip kuruş kuruluşunun birinci toxtan bölükideki 30 kilometrlik asasi liniyada yeryüzüge karma yeğitilip tutaştırıldı. Keyingi qadamda qatnash bexatarligi aslaha qurilishi bosqichiga kirdi. 6 ayning 30 kuni qurilishni topshirish, tekshirib o'tkazilish shartiga yetish mo'ljallandi. 1 to'xtam bo'ligining tur direktori Wei Shu Pang mundaq dedi. Yotqizish jarayonida Beidou yuqori aniqlikdagi o'rin belgilash sistemasi, 3D raqamlik yotqizish texnikasini keng ko'lamda qo'llanib, yo'l yuzining takshilik darajasining o'lchamlik xatolik farqini 0.5 mm ichida kontrol qilib, qurilish unumini 40% o'stirdik. Devlet yolu 30. liniyası Liayungan Qorğas yukarı süratlik taş yolunu özgertiş, kengaytip kuruş kuruluşu, növete memleket boyunca bir ketimdili özgertiş, kengaytip kuruş musabisi en uzun yukarı süratlik taş yol türü. Bu, Şinşinşa Qumul bölüki, Qumul Tuyuq bölükiden ibaret iki türden terkip tapkan. Umumi musabisi tahminen 537 kilometr. Özgertiş, kengaytip kuruş kuruluşu arqılıq hazır barı bolğan yukarı süratlik taş yol, qoş yönelişlik 4 avtomobil yolludun 8 avtomobil yolluğu kengaytılıdı. Devlet yolu 218. liniyası Narat Balğuntay taş yolu 1. toxtan bölgedeki Bağırtı 1. numarlıq pəvqiladı çoğun kövrükü kuruluş meydanında kövrük siliş maşinsi, kran qatarlıq maşinalar uda məşğulat qılvat attı. Mürekkep yer şekli ve teknikli qiyin meseleler aldı da kuruluş ətirti, kuruluş layihasını sıcıl əlalaşdırıp, ötkelgi ucum qilip qiyinçiliklerini yenip, kuruluşnun tertiplik alğı sürülüşüge bütün küş bilen kapalet kıldı. 1. toxtam bölükünün tür muavin direktori Gaulı 1. toxtam bölükünün bütün liniyası da Körük Tonil'nin ilgiligen nesbitinin 77.2% yetidiq alıqı. Növette kuruluşunun 85%'in köpürek tamamlanğalıqını tonuşturup mundaq dedi. Hazır Körük'nin lim tahtılarını orintip, Körük üstü kısmının kuruluş məşğulatını kılvatımız. Narat 1. 2. numarlıq tonilini pütülay tutaştırıp olduq. Hazır tonilinin koşumca əsləhəleri kuruluşunu işlavatımız. Devlet yolu 218. liniyası Narat Balğuntay taş yol türünün umumi uzunluğu 215.4 kilometre yakın bulup, qoş yönelişlik 4 avtomobil yolu bar 1. dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu tür pütüb qatnaş başlangandan kin, İli Deryası Vadisi bilen Bayınqulun oblastını tutaştırdığan kolaylıq yolga ayılınıdı. Xıcın nahiyasının Balğuntaydın, Könes nahiyasının naratkıcı bulgan avtomobil musabisi hazırkı 5 saatten 2 saatten köpürek vaqtkı qısqıraydı.
1: Stansımız Xəvri. 5. ayının 26. günü düştün keyin saat 5'de olaydı üskünüler koşumca yemekli qatarlıq mallar lıq kaçılanğan Congo Avropa növetçi poyezi Qorğas Tömüryol Porti Vokzalıdın sılıq yolga çıkıp ğaribke Rusya paytaxtı Moskvağa qarab yürüp gətdi. Bunun bilen bu yıl Qorğas portidan qatnagan Congo Avropa Otur Asiya növetçi poyezi 4000 qitimlik ötkeldin bösüp ötüp 2025 yıldigidin 3 gün burun bu neticini qolga keltirdi. Bu yıl kirgen dumbiyan Qorğas tömüryol portida Congo Avropa Otur Asiya növetçi poyezinin qatnaş sani sijil eşip növetçi poyezlarının kündilik otirici sani 27'den köp bolu seviyesini saxladı. Şinjan Enron Xalqara Yük Transport Vakaletçilik Çeklik Şirketinin Qorğas Kəsbi İşlar Direktori Can Huçan muhbirğa bu yıl özleri vakaletçilik kılgan Congo Avropa Növetçi Poyezi kəsb miqdarının körünerlik aşqallıqını eğitip mundaqdırı. Bolup mu aşırma kıymeti yukarı bolgan mallar ve elektronluk soğut mallarga bolgan ihtiyaç şiddet bilen aşqaşqa biz vakaletçilik kılgan növetçi poyezinin katnay sani 900'den aştı. Toşulgan yük 11 milyon tonnağı yetip, bultırkı şu mezgildikidin 15% aştı. Qorğas tömür yol porti vokzali məşğulat alqılarını aldın orullaşdırış, aqıl tömür yol porti bilən təvəllik boyuca tamujnadın tez ötküzüş birləşdirilgən əndizini çonqurlaşdırış, həm də Qazaqistan tömür yol tarmaqları bilən maslişini yenimu küçəydiş arqılıq, növətçi poizlarqa almaşdırıb qaçılaş, təkşürüb dəlilləş, tamujnadın ötküzüşdə yoçxsız cipsilaşdırışını işqa aşırıb, türlük mallarının tamujnadın tez ötüşigə həqiqi kapalı. Qorğas vokzali bexatar ishlab chiqarish qo'mondonlik markazining ishlab chiqarishni o'rinlashtirish xodimi Ma Xiaogang mundaq dedi. Inchkilashtirib o'rinlashtirish va temir yo'lda tamujnadan tez o'tkazish qatorliq qulaylik tadbirlarga tayanib, yanimu ilgirligan holda xalqni oddiylashtirib, saqlashni ozaytib, portda tamujnadan o'tishning yuqori unumlik ravon bo'lishiga butun kuch bilan kafolatlik qildik. Hazırgacha Qorğas tömür yol portidan qatnagan Jongo Yevropa Otir Asiya növetçi poyezi 56 mingdan aşqan. Növetçi poyez liniyasi chegara sirtidagi 18 davlat, 46 shahar va rayonga tutishib 91 ga yetgan.
0: Stansiyamiz muxbiri Gaomanxui xabar qildi. Bugun Xinjiang Xinye guruhi Jongo Ximiya qurilishi Saidin qurilish chaklik sherikti bilan Sharqi Jong'ar yiliga ko'mirdan 2 milliard kub metr tabiiy gaz elish turi qurilishini bosh bo'lib o'ddiga elish to'xtami imzoladi. Bu turining umumizlik qurilish bosqichiga kirganligidan darak berdi. Sharqi Jong'ar ko'mirdan tabiiy gaz elish turi Xinjiang Xinye guruhining 15-chi 5 yillik muhim strategiyalik turi. Bu türge cemi 15 milyar 487 milyon yen meblağ silingan bulup, her ili 5 milyon 340 min tonlu kömür, 2 milyar 19 milyon kubmetr birikme tabi gazını aylandırıp, onunla çıxıldı ki 200 min tonludun artıq yukarı aşırma kımmetlik ximiya sanatı məhsulatını birleşme işlep çıxırdı. Xinjiang Xinye Devlet Mülki Ticareti Guruh Çeklik Məsuliyet Şirketi Partiya Komitetinin Muavin Şujisi Baş Direktör, Li Tianyu muhbirga davlatning nuqtalik ko'mir ximiya sanoati ulgi turi bo'lish sifati bilan bu turning 5 turlik davlat texnika jabduqlarida yangilik yaratish bo'yicha ulgi ko'rsatish vazifasi ham 6 turlik kasb yorqin nuqtasi vazifasini nuqtalik ustiga oldiganligi hunar san'at tartibini chong tiplashtirish ochqichliq jabduqlarni davlatimizda ishlab chiqarish ishlab chiqarishni kontrol qilishni aqllashtirish yadroliq texnikani o'z oldiga yaratishni umumizlik ishga oshirdiganligini aytib mundoq dedi 2028 yili 9 oyda bitkizib ishga kirishtirish nishonini ko'zlab ish muddatini ta'tur sanoq bo'yicha tizib nishonliq jang qilishni yo'lga qo'yib saydin qurilishi qatorliq sohadagi tayanch kuchlar bilan birlashib ang yuqori o'lcham ang qattiq talab bilan qurilishni umumizlik olg'a surimiz Törü bitkendin keyin 10 milyondan artıq ailinin 1 yıllık gaz işiltiş ihtiyacını kandıralaydı. Bu, devletnin energiya bexatarlikini küçəytişdə, bütün Xinjiangda kömürdün pakiz, yuqarı ünümlik paydalanışını ilgiri sürüşdə, alaqadar kəsiblər topuğu törtkü buluşda muhim əhmiyyət giyge. Jongo Ximiya qurilishi Saidin qurilish chaklik shirkati qurilish sohasida 60 nachil chonqir izdanib, ko'mir ximiya sanoati, yangi material, yeshil tovan karbon qatorliq sohalarda texnika aylantirish, oldingi bosqichliq maslahat berish, qurilish loyihalash, qurilishni bosh bo'lib o'ddiga elish bir gavdalashgan butun jarayonlik mulozimat iqtidorini shakllantirdi. Bolibmi ko'mirdan tabiiy gaz elish sohasida davlat ishidagi texnikasi ang oldingi qatorda turadigan bozor egallash nisbati ang yuqori boshlamchi korxona bo'lib qoldi. Sherikat partiya komitetining shujisi bosh mudir Zhou Enli mundaq dedi. Xinye guruhining butkul ko'mirdan tabiiy gaz elish jarayonida davlat ishidagi ang yaxshi hunar san'atni qo'llanamiz. Bu hunar san'at amaliyotda Saiding shirkati bilan Xinye guruhi o'rtaq erishgan davlat patenti kumush mukofotiga erishgan ushaq ko'mirni besim bilan gazlashtirish hunar san'ati bo'lib, ko'mirdan tabiiy gaz elishga ang mos keladi. Saidin şirketinin özde bar bolgan tövən temperaturda metanol yuyuş, tazlaş hünər sənəti və dövlətimizdə öz aldığı kontrol qılığılı boludugan metallaşdırış birikmi hünər sənəti, Xinye guruhinin kəlgüsədiki kömürdən 2 milyard kubmetr qaz iləşdürünü işənçlik ticaret kapaltı, texniki kapaltı bilən təmilləydi.
1: Stansımız xəvri Qurban Hayit məzgilində Avtonom rayonun hər qaysı yerlərində mol rəngdar fəaliyyətlər ötküzəldi. Hər millət amma xoşal xoram cəmbə olub, naqşı edib, usul oynab, bayramını birlikdə ötküzüb, millətlər ittifaqlıqdakı çoğqur muhabbət doğrusunda ortaqlaşdı. 5-ci ayın 27-ci günü çüşdən burun Şincan Xalqara Çoğbazar Mənzara rayonunda

0: Qovdan qomalığı yetkiyen hem de açlık yığış idarisi tesis kılıp, bu yer özleştirişini zor kişi bile yolga koyup, İpek yoldaki bu muhim pazarda çoğunkur tarihi iznalarını kaldırgan. Bugünkü günde sahnıp kalgan 3 konu açlık ambarı işçi de birinci nomor Çin sulalısının Guangxu yıllarında selingan topa yağaş kurulmalık lim bilen götürülgen imaret bulup, ambar sığımı 1 milyon 200 bin cengi yetidu. İkinci, üçüncü nomor ayrımalda 1952 yılı ve 1954 yılı kurulgan bulup, okşumağın tarihi mezgillerdeki ambarda saklaş özgürleşigi guvah bolgan. Bu kımmetlik tarihi medeniyet mirasını yaxşı qoğdaş üçün Kumul şehri 2024 yılı Koni şehrini callandırıp paydalanış hizmetini algı sürüp, Koni kıyafeti boyunca remont kılış, en az arlaşış prensibi boyunca Koni şehri sepili ve Koni açlık ambarlarını umumizlik remont kılıp qoğdırı hem de haksız içi vetti. Bu yıl 4. ayda Kumul Koni şehir açlık ambarı ve Sepil tarihi medeniyet bağıtçısı körgezme zalının derecesi pütüle yenilinip körgezme oranı berpa kılındı. Kumul şehri Zozong Tang Medeniyet Tetkikat Ögünüş Sarayı'nın muavin başlığı Wang Haopeng mündahtırı. Şehir yenilaş bilen birleştiriplik almay bu yerini yana Zozong Tang'nın vatanperverlik ruhini avuç aldırdıgan cayga, her millet ammının Şincan tarihini düşünüşüdeki intayin callık köznekke aylandırdık.
1: Emdi, güzel Congo Sepri sahipimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız Xevri. Eşmi rayonu kakaslık bostallıkka aylanıp yeşil cevap kayğızı tapşırdı. 5. ayının ahri Avat nahiyasının Eşme rayonunda ot çöp boluq ösüp, dəldirəklər büyük baraqsan halətge kirib, tolup taşqan hayatı küçünü namayan qıldı. Bu rayonda 2021 yılı ekologiyanı əsəgi kəltürüş həm də çöl işini tüzəş qurulışı başlanğandan buyan, şucay su başlap temirtip soğruş sistemisi orullaşdırıp, süni orman bina qılış, suluq yerini əsəgi kəltürüş, kumni dairləb orman yetiştiriş qatarlıq tədbirlərini qollanıp, bu yerdə tədirci halda muqum bolğan çöl ekologiya sistemisi bərpa qılıp, kumluqni bostallıqqa aylandırdı. Avat nahiyasidagi orman muhafizachisi Yusufjon Olim har kuni Eshma rayonidagi ekologiya o'rmonligiga kelib charlab qo'g'daydi. Bu ekologiya o'rmoni 20 ming modan ortiq bo'lib, Yusufjon Olim charlab qo'g'daydigan doira 200 modan oshirdi. U muxbirga dastlab charlab qo'g'dashni boshlaganda bu yerda yepinchi o'simliklarning noyati oz, qum bo'ronining noyati ko'p ekanligi, hozir bu yerning büyük baraqsan yeşillikqa purkanganligi, ba'zida yana charlab qo'g'dash jarayonida bu yerga makkallashgan kichik hayvonlarni ham uchirtib qoldiganligini aytib mundoq dedi. Qarang, bu sök-söklər məndin mu egiz ösübdü. Mən bu yerga yeng kelgəndə yovayı hayvonlarni asosan körgül bo'lmaydi. Bu 2 yılda köl suyunun ornumu örledi. Yana toğraq, söksu qatarlıq ösümlikler tikildi. Hazır bu yerde tülke, aqutan, yau toşqanmu köpüyüp qaldı. Eşme rayonu Aqsu Deryasının yelpü güçsüman çökündü eqini koşulgan Eşme köli hem de etraptiki rayonlarını öz içi qalıdı. İlgiri, cənubi qısımdaki kumluqdan özüksiz ucum qilişi səbəbidin köl rayonunun kölümü tədirci tarayıp, ekologiyalik muhiti barğansıri acizlaşqan. 2021 yılından bu yan Avat nahiyası Aqsu şehri Onsu nahiyasının hasili suyu hem pesil karakterlik ekologiya suyudan paydalanıp köl rayonu kölümünü kengaytıp kurgaq ve yerim kurgaq rayonlarda köçet tikip orman bina qilishqa tayinip su kemçil bolish ziddiyetini hal qilib süni köçet tikiş uruq selish, toluqlab soğuruş qatarlıq ilmi usullar arqılıq, çöllikdiki qurğaq yepinci ösümliklərinin əsigi kelişini ilgirə sürüb, su, orman, etiz, kül, otlaq, kumni sistemlik tüzəşini işğa aşırıb, nisbi muqim bolğan çöl ekologiya sistemsini tədirci bərpa qıldı. Hazırga kadar Eşme rayonunun ekologiyasını əsige keltürüş, tüzeş neticisi körnerlik bolub, bostallıqını əsige keltürüş, kumni dairləb orman yetiştiriş, süni otçöp terib orman bina qiliş, soluq yerini əsige keltürüş, yoruqluq volt arqılıq kum tizgirləş qatarlıq köpxil tüzeş böləklərini öz içi qalğan, cəmi 788.500 mo yerinin ekologiyası əsige keltürüldü. Bostallıqının ekologiya asası her tərəfləmə puxtalandı. Avat Nahiyelik Ormançılıq və Utlaq İdarisi Partiya Qrupsinin əzası

0: Edebiyat sanat biri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler parmaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasına başlap barıq için, sanat sahnesi programımız yana siz için hizmetli buludu. Mən Riyasetçi Hamide Qiyum. Hürmetli radyo anlayıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızını Duttarım namlıq nakşının yıqımlıq köyleri bilen başlayımız. Qinamsa, Bahar Alğaysılı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxtırıp anlığının lağı rahmet.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde dem eliş mezgilide opçı gızalınış köp buludu. Kandak kılganda aşkızan üç ayının müdafiyeliği niyesini kandak saklaş gerek degen mezmun dekdinlerde buludu. Dem eliş külleri de esil taamlardan bahrimen buluş daim dem eliş küllerini hoşal ötküzüşünün bir türlük muhim mezmuni. Bırak mezelik tem tuyğusu elip kilidigan nurgun yemek işmek usulü köringenidek ondaq yaxşı mu emes. Yaxşı gızal nişke eniqlimi bergendimu organizmlarının kan besimi, kan şekeri, kandaki yağının örülüşüge təsir körsütçeni unutup kalmazsızlık. Yürek, mene, aşkazan üçey qatarlıq orullarının rahatlikini qoqtaşka teximus sel qarmazsızlık. Mezelik taamlarının arkasına yoşurunan sağlamlık tozu kadın ihtiyat kılış gerek. Biz tövendeki tamak yiyiş usulünün sizin bayramlık planınızda bar yokluğunu görüp bakaylı. Hoşal Horam Cembolganda göçlük tamakları yiyildi. Onun üstüge göçlük tamaklarının mezelik təmi köpkül təm təngişi güçlerini mızlaştırışka muhtaç. Bundaq bolganda mezzik kılış bilen bille yağlıq, tuzluq yemekliklerinin ziyadı köp kubul kılınışıdın, yeni köktat ve meyvelerinin yeterlik kubul kılınmaslıqıdın saklanğılıp olmaydı. Dem eliş vaxtını erken uğrullaştırış, tamakını xalıqan çiyep, tamak mehtarını xalıqan çıtallaş.

Bayram mezgilinde dem eliş kanuniyetlik bulmaydı. Onun üstüge irsil taamları aldığı gelgende tamak vakti ve tamak miktarı bulgan uşyarlıkını asallı yokutup koydu. Bayram mezgilinde tamak yiyiştiki yeni bir adet şu ki asalla üç vak tamak vakti mukim bulmaydı. Yani gelip asalla ziyade köp yiyip içip bir de aç bir de tok yürüp kalıdı. Bu aşkazan üçey yollarının yükünü ağırlaştırıyordu. Uşak düşek yemeklik, tatlı yemekliklerini buluşuğu yiyiş. Dem eliş günlerde aram alganda bilip bilmeyle adet tikidin köp yaydıgan egeni bir hıl yemeklik uşak düşek yemeklik. Bulup mu şekerlik yemeklikle. Meselen her hıl peçeni prenik, İçimlik, kent gezek katarlıklarını, televizor körgeç, paranlaşkaç, yığılış kılgan vakitlerde köp allarda asalla köp yaviydi dağın bulup, bu asalla kan şikiri ve kandaki yakka tehdit payda kılıdı. Ameliyette, yakşı gızalınış digen bu meselige kandak iğne kılımı bir iş doğrusu da cungu ahalılarının gızalınış görsetmesi bizge cevap bergen. O bulsumu, tenpun gızalınışını işe aşırış. Onun da ұттырғы қойылғыны, асас тәм сәзгүстің оздырылынышлы әмәс, яна организмның озықлық ихтияжын қандырышқымы тәң иттабар беріш. Демек, тәңпін ғызалыныш бәдініміз әқиқи ихтияжлық болған тамақ еш ұсылыдыр. Ондақта, тәңпін ғызалыныш деген неме? Тәңпін ғызалыныш күнділік емек ішмекте, емекліктің түрі, сани ва нисбетінің özünün ozuqluq və sağlamlıq ehtiyacını ən zor dərəcədə qandırışını görsüdü. Tənpun qızalınış arqılıq müvafiq ozuqlunub, sağlamlıqqa kapalətli qılış məxsidigə yetkili buludu. Tənpun qızalınış tövəndiki bir qançı tərəbni öz işçəgə alıdı, yeməklik köp xıl buluş, danlıq sıraət asas qılınış lazım. Hər küllük tamaq danlıq sıraət, yanyo türdükələr, köktat, meyvi türdükələr, çarva, öyküşleri, belik, tuxum, süt türdükler. Dadur, şakallık, meyve qatarlıq yemekliklerini öz işçige eliş gerek. Otur hesap bilen, her günü 12 xıldın artıq yemeklik, her haptada 25 xıldın artıq yemeklik kubul kılış tavsiye kılınıdı. Köktat, meyve, süt, dadurni köpürek yeyiş gerek. Her vaqtlıq tamaqda köktat buluş. Her günü 300 gramdan 500 gramgacha istemal qilish. Qiyniq rangli köktatlar 2-dan 1 nisbatni egallash tashabbus qilinadi. Her günü meyve yeyish, kunda 200 gramdan 350 gramgacha yangi meyve qabul qilish tavsiya qilinadi. Meyve sharbatini yangi meyvaning o'rniga ichishga bo'lmaydi. Her xil süt məhsulatlarını istimal qılğanda qəbul qılış miqdarı hər günə sütdən 300 gram qəbul qılğanğa bərabər bolsa buludu. Daim purçaq yasalmalarını yeyib bərsə hər günə dadurdan 25 gramdan yuqarı yeyəngə bərabər buludu. Şakallıq meyvini müvafiq yeyiş bək köp yeməsdik kerak. Müvafiq miqdarda beliq, öy quşları, tuxum qara göz yeyiş lazım. Hər həftədə beliq turdikilərdən 280 gramdan 525 gram qıcı. Çarva və uyquşları göşidin 280 gramdan 525 gram qıcı. Tuxum turdikilərdən 280 gramdan 350 gram qıcı yeyiş təvsiyə qılınıdı. Otur hesab bilən hər günü qubul qılıdığan beliq, uyquşları, tuxum və qara göşdən umumi miqdari 120 gramdan 200 gram qıcı bolsa buludu. Tuz, yağ, az buluş. Şekerini kontrol kılış. Araqqa çek koyuş gerek. Yağsız gızalınış adeta ne yetel duruş gerek. Qoramığı yetkerleri günüge, künde qobıl kılıdgan aş tozi 5 gramdan eşip ketmesi ki. Her günü tamak şiltildiğen yağ 25 gramdan 30 gramga çek buluş gerek. Her gün qobıl kılındıgan şekerinin 50 gramdan eşip ketmesi ki. Ən yaxşısı 25 gramdan tövən kontrol qılınışı tavsiye qılınıdı. Yetərlik miqdarda su içiş kerak. Qoramığı yetkənlərinin günüge 7 stakandan 8 stakangıca, yəni 1500 ml-dən 1700 ml-gıca su içişi tavsiye qılınıdı. Qaynaq su və çay içiş, şekərlik içimliklərini içməzdik, yəki az içiş lazım.
Балалар, өсмірлер, амилдарлар, бал еміті батқалар арақ ішмесі ки. Құрамығы еткерлер, арақ ішсе бір күллік іспірт мектари әрлерінің 25 грамдын, аялларының 15 грамдын ішіп кетмесі ки керек. Бір қыл тамақ еш адеті болу сүпті білен, тәңпонғы залынышны, бір күчепла вүжіт қычқарғылы болмайды. Бәлкі, күнділік тұрмышта диққат қылып, тәдірджей кеттілдіргенділа, андын ызчыл давамлаштырғылы болуды. Бұндақ болғанда, мәйлі жетті қызмет күні болсын, яки азаде байрам күллір болсын, мәсілік таамлар білен сағламлыққа тәң итібар бәргілі болуды.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Anlav atkınınla Şinjang Radyo Televiziya Stansı'nın Tän sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'de Sulu Şıting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Şıting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırcam bulsiz.
3: Saat 14'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Şıting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şıting Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning chegarasi yo'q. İpek yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mazelik taom hemrayıñız. AI tamaq tizimligi bor.
5: Saat 20:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Şıting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Şıting Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

hayatlıqının mahiyyətiga bolğan yüzlengen mahiyyətiga bivasitə yüzlengen çoŋqur qatlamlıq keçirmiş bilen təminligenligide. Biz adatta her xil sağlamlıq materiallar bilen oğrulup durmuz. Qandaq yiyiş, qandaq hareket qilish, keselliknin qandaq aldını eliş degendik. Lekin toxtap oylap yiqish purusti nahayta az. Eğer kesellik rastlı gitip gelse, neme en muhim? Bu hüccetlik filmde bir-birlep hakiki hikaye arkalık muhabbet, hemrah buluş, aşu küçük işler dep atalgan kündülük dakikalarga cevap berilgen. Kişilik hayatını görüş okurmenlerge sağlamlıkların ehmiyetini kaytadın tonududu. Sağlamlık, salametlik, tekşürüş, dokladadaki istirilge bulupla kalmay, tekhamun muhimi, söyüş, turmuş geçiriş, emelge aşmağın arzularını emelge aşırış iktidarı ege buluşunun desmayısıdır. Şunun bilen bile, film doktor bilen bimarının münasibiyeti hakiki eks ettirip, okurmenlerinin doktorluk kesbinin asan emeslikini düşünüşüge yardım berip, zörür bulmağın hata düşünce ve teşvişten zaytudu. Dem eliş mezgilide cimcid keçkurunu tallab ailenizdikileri bilen bile görüşünüzde tavsiye kılımız. O, ailenin sağlamlıqı, bəxt duyğusunu aşırış pürüstüge aylanıdı. Hayatının acizliğini kanç düşen gənsiri her bir sağlam durğan bugününüzni şünce qadırlaysız.

Radio anlaçı dostlar. Emdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava raydın məlumat anlattınız. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 14'ten 30 Celsius gradusqıca. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 8'den 26 Celsius gradusqıca. Çöcekte hava bulutluk. Temperatura 11'den 30 Celsius gradusqıca. Qolcuda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 30 Celsius gradusqıca. Bortalada hava bulutluk bulup keyin ilçiladı. Temperatura 11'den 29 Celsius gradusqıca. Karamayda hava bulutluk. Temperatura 14'ten 29 Celsius gradusqıca. Kütünde hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 14'ten 30 Celsius gradusqıca. Şehanızda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'den 32 Celsius gradusqıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12'den 33 Celsius gradusqıca. Qomulda hava uçuk. Temperatura 12'den 28 Celsius gradusqıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22'den 36 Celsius gradusqıca. Korulda hava uçuk. Temperatura 18'den 31 Celsius gradusqıca. Aqsuda azraq yağmur yağıp keyin tutuladı. Temperatura 17'den 30 Celsius gradusqıca. Atışta hava bulutluk bulup keyin tutuladı. Temperatura 14'ten 25 Celsius gradusqıca. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 13'ten 26 Celsius gradusqıca. Xotanda hava bulutluk. Temperatura 15'ten 30 Celsius gradusqıca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 14'ten 30 Celsius gradusqıca bulutu 5-6 bal şamal çıkıdı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Tansaklıqı Zor Baylıq programımızı bu yedi canlı dişberduk anlığının lağı rahmet.

0: Edebiyat sanat birliği bayini kuşburak güllerge tolgan bir bostallık.
1: Bu bostallıkta sansızlıgan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sanat sahnesi programısı.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasına başlap barığı için, sanat sahnesi programımız yine siz için hizmette buludu. Ben Nariya Setçi Hamide Kıyım. Hürmetli radyo anlayıcılar, bugünkü sanat sahnesi programımızın Bahar namlık nakşının yıkımlık küyleri bilen başlayımız. Kinemse Behar Ağaysı'la.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 27. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nəzər silib baqaylı. Bugün keçirin əhət kündüz gecə İli Dəryası Vadisi, Bordala Oblasti, Tarbağatay Vilayetinin Şimali, Qəşqar Vilayetinin Cənubi, Qızılsu Oblasti, Xotan Vilayetinin Cənubi, Aqsu Vilayeti qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonunun qısmən caylarda Uttırhal yaki qatlıq yamğur yaki qar, qısmən caylarda qar yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ayet gündüz gece hava uçuk bulup tüven temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Şincan yenice elektr energiyası sistemisini pahalı berpa kılıp, kasplarının yeşil tüven karbonluk tipki özgürüşünü tezletti.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupisi 18-ci Türkümdə amma paş qılğan 58 ərziyyət deylosini Avtonom rayonunun Bijir şigi tapşırdı.
1: Tianşanın cənubi, şimaldiki nurgun noktalıq taşol quruluş törləri axırqı küçəş basqışıqı kirdi. Quruluşçılar iş orında çıngtırıp, bütün küçü bilən kürəş qılıp, yuqarı sifətlik tərəqiyyatını qatnaş tirki bilən təmilidi.
2: Qorğas portuna bu yıl qatnağan Jongo, Avropa, Uttır Asiya növetçi poyezi 4000 qaytımlıq ötkeldin bösüp ötdi.
1: Abdonom rayonunun her qaysı çaylarda mol rangdar paliyetleri ötküzildi. Her millet kadırları ve amma kuşal qoran bir yerge cem bulup, qurban heyetini birlikte ötküzdi.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi qızğın ötküzülüb, caylardaki mədəniyyət sayahat bazarının sicil canlanışığa türtkü boldi. Әмді қабарлар аналы.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекшілік қылайлы. Тапшырықны әстішін сақлап, 15-ші бәшілді жасарат білі алғы үлгірлайлы сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз мұхбері яңжу қабар қылыды. 15-ші бәшілі мәзгіліде Аптыным район Шинжаңның токыны сыртқы еткізіш арқылық ешіл токшілтеш чоң томырны ечіп, дәрежеден ташқыры чоң көлемлік әқли ұқтыдарлық есаплаш топы вә есаплаш білән токыны маслаштырыш ең асаси құрылышыны тірек нұқты қылып, дөләтнің энергия бейхатерлікеге кабалет қылыштыки мұқымлаштырғыштын ешіл тәрәқият типігі өзгәртіш вә рәқамлік ұқтысат тәрәқиятығы етекчілік қылыдыған ең моторға қарап бұрылыш асыл қылышыны нишалады. Bu iki günde çaklık böken 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu meydanında meşgulatçılar tömür munarının ulanı müstehkemleş ve tömür munarını gruplap tihleş meşgulatını kanat yedirdi. Şincan'ın tokuna sırtkı yetkizüştiki 3. özgürüşçan tok yolu bulgan bu kuruluşta 2025 yılı 9. ayının 19. günü iş başlangan bulup 2027 yılının aldıngı yerimde iş kırıştırış planlandı. Taq liniyelik tok yetkiziş omumi uzunluğu təxminən 723,168 kilometr. Bunun içi de Şincan bölüki 486,173 kilometr. Yeniden 1054 tömür munar yasılıdı. Quruluş bitkendin ki Şincan elektr torda 3 özgürüşcan tok yetkiziş liniyesi, 3 turaqlıq tok yetkiziş liniyesinin ibaret sırtkı yetkiziş yeni endiyesi şekillendiriludu. Dövlət elektr tori Şincan Qurulu Şöbi Şirkti 1-ci tür başquruş mərkizinin türünü başquruş tezgilləş məxsus məsuli Wu Shiping muxbirgi mündaq dedi. Çoğun tiptiki maşınlarının tağlıq rayonu kirişi təsb olğaşqa 121 asmi yol yasab 22700 kubmetr beton xam materiali və 17940 tonna munar materialını toş vəzifisini orladıq. Adem küçü bilen beton arlaştırış usulü de ulu müstehkemlep, çoğuşka bulunduğun burgulaş maşinsini yürüşleştirip kollanıp, egiz tağ rayonu da maşınlaşkan meşgulatta bözüşü asıl kılıp, kuruluş sürütüge bütün küçü bilen kapalet kıldık. Hazır kuruluş tömür munarının ul kuruluşunun 70%'ını tamamladık. Bu yıl içi de bütün liniyanı tutaştırmız. Şincan'ın tokını sırtkı yetküzüş, Abdonom rayonunun yeni energiya özelliğini aylandırışını tezildiş, devletin koş karbon nişanını işgaşırışkı küş koştik.

0: Vatan çakırmakta. Ben vatanımı söyleyemem. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Benim Ailem programı. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmet Canavdı Kerim.
1: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda mündak mezbulla da anlatış birimiz.
1: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde, Ölümçüdeki hacetxana toxtalğı uğurlarının işgi kiriştirilgenliği doğrusu da sözde birimiz.
0: Yüksel Vatkan Şincan sahibimizde Şincan'da bu yıl Tunci Şindunfan tez poezi sayahat məxsus poezinin katnıqalıqını tanıştırımız.
1: Yarqın isim sahibimizde Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komitetinin 2026 yıllık birinci pesillik adalet yolu da pidakarlık körsetken kahraman tizimlikige girgen Mert Qadir Mert Yasin bilen tanışımız.
0: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sulu Şöting abonuçla terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılıp oludu. Şincan'daki yenilikler. Yakında 22. növbetlik Cungu Şincan Halkara Mereniyet Kasipleri Körgezme Soğudu Yermenkisi Şincan Halkara Körgezme Merkezi de başlandı. Şincan Körgezme Sarıyı Şincan Yakşı Cayni başteymi kılıp 600 kvadrat metrelik bir gevdileşken Körgezme rayonu da Şincan'ın Mereniyet Sayat Kasipinin yukarı süpetlik terakiyatının cüşkün hayati küçünü toluk namayan kılıp Ekibitilgen sığdırışcan, mas terakki kılgan Şincan obrazını namayan kıldı. Bu nöbetlik Mereniyet Kasipleri Yermenkisi'nin Şincan Körgezme rayonu da Apınım rayon bir tutaş pilallaş, Ürümçi asaslık üstüge eyliş, Cenubi Şincan'daki 3 vilayet bir oblast, haslıqı arkalık küç koşuş, Şincan'daki 14 vilayet oblast, şehir Çonkır Sınışış'tın ibaret Körgezme Teşkileş icadi endisi kolunuldu. Cemi 55 orun Körgezme'ye katlaştı. Neşriyat, Mereniyet yadikarlıkları muzi, edebiyat sanat, mereniyet sayahat, gayri maddi mereniyet mirasları, mereniyet icadiyeti, esil tağımla katarlık türlerini öz işçiliği algan 6000'dan artık emeli boyun körgezme kılındı. Körgezme sarayı da mukaddime Şincan nemi üçün şunda kılalıdı. Şincancı hem toplanış, özgüçe mereniyetini his kılış rayonu. Yihuy Yipek Yoli gayri maddi mereniyet mirasları ve mereniyet icadeti kesb rayonu. Yipek Yolini behuzur sayahat kılış mereniyet sayahat yugurma kesb rayonu tesis kılındı. Emeli menzirge çöküş, rakamlık kuvvet koşuş katarlık köp kılış şekilde arkalık Şincan'daki her millet halkının arılışış almaştırış yugurluştak abad menzirisi canlık namayan kılındı. Atudumraylık Mereniyet ve Sayahat Nazareti Kestlet Terakket Başkarımızın muavin başlığı Ahmet Ahmet Munulan'ı bildirdi. Bu kıtımkı Yermenke'yi katlaşış, Şincan'ın Mereniyet Sayahat Kespi'nin yukarı süpetlik terakkiyatı türütge buluştu ki muhim tedbir. Yeni devirdeki Şincan hikayesini yakşı sözleş, Mereniyet baylıkını kesp, hareket, energiyesini aylandırışını ilgiri sürüşte muhim ehmiyetki iyge. Bunun için Şincan Körgezme Ömüki yine Köp Meydan Mereniyet Sayahat Tanıştırış Yığını tur imzalaş murasımı ötküzüp hem nakşı usul, kveşen, gayri maddi mereniyet mirasları körgezmesi katarlık alahide faaliyetlerini kanat yaydırıp memleketinin her kaysi cayları bilen bulgan mereniyet almaştırış ve kesp hemkarlıkını çonkurlaştırdı. Bu nöbetlik Yermenkige 6300'den artık karhana mereniyet organı teşkilat katarlıkla katlaştı. 120 mingden artık mereniyet mesulatı körgezmeye koyuldu. 65 devlet ve rayondan gelgen körgezme sodgerlerini katnışışı celip kıldı. Mereniyet kesbi Yermenkisi, mereniyet pentechnika, kesne çonkur yuguruş arkalık,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tündeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde Ürümçideki Hacethana Toxtalğı oğullarının işe kiriştirilgenliği doğrusu da sözləp birimiz.
1: Hazırdan başlap Ürümçi şehri Tonca Türküm'de 15 yol bölgedeki 28 Hacethana Toxtalğı oğullarını işletişke kiriştirdik. Şopır dostlar Hacethana'a girgende vakitlik avtomobil toxtası buludu. 15 minut içi de haksız. Növette bu hacethanalarda toxtalğı oğullarına belgi taktisi ya ki belgi sızıqı oğrundalgan bulup enik közge çelikip durdu. Şopırlarının tez süratte pariklendirişige kolaylık.
0: İgelin işçe hacethana toxtalğı oğrını ilmi talınıp yol şaraiti, adem ve avtomobil ekimi hem de amivi hacethanlarının caylı işçi bilen birleştirip delcaydı oğrulaştırılıp halkı kolaylık buluş ve katnaş bir hatarlıkıge ten itibar verilgen.
1: Katnaş sakçı tarmakları monolarını eskertti. Hacethana toxtalğı oğrını məxsus ciddi əhvalğa takabül duruş toxtalğı oğrını bulup şopır dostlarının ihtiyacına asasen ölçemlik toxtişi tələb kılınıdı. Katnaş başqoruş tarmaqları çarılab təkşürüz salmaqının zora itib, bəlgilimigi xilap alda igilib alğan vaqt aşırıb toxtatqan avtomobillarını vaqtıda agahlandırdı və yetəkləydi.
2: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əjdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çombazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şutin Apitalının 6-0 Pilos nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Şutin Apitalının 6-0 Pilos

0: siz hem hatırca mılsız?
1: Saat 14'te Solution Update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki turmuş hemrahınız. Solution Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alaysız.
0: Saat 16'da Solution Update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki ilgili tikleş hemrahınız. İlgili tikleş uyumuz olsa Solution Update alı yerden verdi.
1: Saat 17.20'de Solution Update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki medeniyet hemrahınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'de Solution Update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki mezelik tam hemrahınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'de Solution Update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki ügünüş hemrahınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'de Solution Update alınan 6.0 Plus nuskası yanınızdaki tenerke hemrahınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çınıksız.
5: Solution Update alını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
6: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
9: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
6: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
9: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahibimizde Şincan'dan bu yıl tunci Şindongfang tez poezi sayat mahsus poezinin katnagalıkını tanıştırımız.
1: Yakında Vay 932 kıytımlık sayahat mahsus poezinin Ürümçi Oğuzalı'dan yolu çıkışı Şincan Tömür Yolu'da tunci kıytımlık Şindongfang tez poezi sayahat mahsus poezinin katnagalıkıdan derek verdi.
0: Şindongfang tez poezi Şincan Tömür Yol tarmakları berpa kılgan kuruşluk sayahat mahsus poezi mahsulatlarının biri. Bu yıl Tömür Yol tarmakları sayahatçilerin seferge çıkış süpütünü yani mi östürüşünü közde tutup yeniden derecesini östürüp iki Şindongfang tez poezini berpa kılıp sayahatçilerin güzel Şincan'ın behuzur sayahat kılıçtaki bol seferge çıkış yeni tallışını barlık keltürdü.
1: Yeniden yolu koyulgan Şindongfang tez poezi'a müstakil münçü seplengen. Kuruk öl ayrışla hiyesi, şahsi mehbiyetlik ve tazılıkka tan itibar berilgen. Bunun işte de aile yatıqı köpeytilip, bir aile kişileri sayahatki çıkan, ya ki aile boyunca sayahatki çıkan sayahatçiler hem cem buluş illiklikidin behrimen buludu, hem müstakil boşlukka iyi buludu. Bunundan başka egmi ögzelik yıldızlık asmanın asas etiğimi kılıngan aşkana vagoni, müstakil aşkana vagoni ve köp iktidarlık kavakhana vagonunun seplenişi köşme mihmahana ufkumini hakiki emeliyleştirgen bulup sayahatçiler sayahatçer yanıda hem mezlilik taamlarını tetiyalaydı hem kavakhanada harak içkeç paranlaşıp derisi sırtıdaki üzlüksüz özgür vatkan Şincan menzirisinin huzurunu alaydı. Cingcü, Yütyen Katarlık medeniyet tarih tuyğusuğu tuğulgan ayırım hanlarının nami ve asma resim yumuşak bezekler sayahatçilerini yırak eslimilerge eğilip giredu.
0: Tunci Şindongfang tez poezi'ğı oltırgalla Ürümçi'den yolu çıkıp, Cenobi Şincan tömür yolunu boylap Kaşkarı Kuça, Korluk Katarlık çaylanı sayahat kılıdı. Anın şimalgı karap menip, Altay vilayeti gibi erip, Şincan'ın sehri küçükü tolgan adimiyet ve tabii menzirisinin huzurundu.
1: İgilnişçe Şindongfang tez poezi, markalık sayahat mahsus poezi, asaslıqi sayahatçilerini yukarı süpetlik Şincan çoğunkur sayahat təsiratı bilen təminleydikken. Bunun üçün tömür yol tarmakları 10 gündün 15 gün güçü bolgan 3 alahide liniyeni köngül koyup lahiyelip, bütün Şincan'daki 14 vilayet, oblast, şehirdeki 20'den artık danlık menzire noktası. Menzire rayonunu kaplap sayahatçilerini bir kıytımdıla Şincan'ın köp menbelik menzirisini toluk görüş imkaniyetine ege kılıdıkken.
0: Bu yıl Şincan tömür yol tarmakları sayahat mahsus poezidin yüzünü yolu koyuşunu planladı. Bunun içi de Şindongfang tez poezidin 35'i yolu çıkıp 10. aygıça her ayda 30'ı hesaplen 3 kıtım normal katnaydı.
1: Yeni Şindongfang tez poezinin tunçı kıtım yolu koyuluşu'a ageşip Şincan tömür yolu sayahatçiliki vakit çeklimisi de daka kılıştın bütün vakit bütün rayon boyunca yiz kılışkı özgerdi. Kelgüsü de Şincan tömür yol tarmakları mulazimet süpütünü devamlık özdürüp, medeniyet bilen sayahatın yukuruluşu arkalık Şincan iktisadının yukuru süpetlik terakkiyatı'a türtkü bulup, tekimi köp kişini poezgı oltırıp, güzel Şincan'ı görüş imkaniyetine ege kılıdı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha.

Siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlayışlarını karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlatlı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Merkezi Komitet Siyasi Kanun Komitetinin 2026 yıllık birinci pesillik adalet yolu da pidakarlık görsetken kahraman tizimliki gikirgen Mätkadir Mätyasin bilen tanışımız.
1: Bu yıl birinci ayının 19. günü seherde hava tutuk. Sırtının havası soğuk idi. Mätkadir Mätyasin ve yesnesi Mät Ruzi, Mät Nur ailesikler avtomobil bilen Bingtuan işkinçisinin Tiemenguan şehirden Çıranahiyesige ailesikler bilen Cembuluşka kaytdi.
0: Avtomobil Korla Tiemenguan çoğun yolu bilen Bingtuan işkinçisi 30. tüven yingin yol eğizige kelip solgu burulganda bir pikapının kontrolüğünü yoktup yol uludun etilip çıkıp yantoluğunun aslığı öğrülüp çüşüp ketkerlikini gördü. Çatak boldi. Bireylen hadisigi yoluqdi. Mätkadirning yürüki şu an jığğıdı qıldı. Ular derhal avtomobilni toxtatıp, qılçı ikkelenmesdin tezlikte hadisi yüz bergen naq meydanga yetip geldi. Adam bar mı? Yaralandınız mı? Mätkadir bir tarafdan vaqırıp, bir tarafdan küçep işikni tarttı. Yeznisinin maslışı bilen pikaptiki ayal bilen ikki balını qutquzıp çıktı.
1: Qutquzıp elinğan ana bala üç aylan nahayti qorqıp ketken idi. Mätkadir balığa təsəlli berdi. Mät Ruzi yaradarının yan telefonunun yutup ketkenliki, ailesitkiler bilen alaqılış almağallıqını bayqıp, özünün yan telefonunu onun tukalları bilen alaqılışı üçün berdi. İşkeylen bir jet tutup, katnas saqçıları ve davalış kadımlarının kutquzışk kelişini saqlıqaç, korkup ketken üç aylanın halıdın xəbər aldı. Ular özlerge xətərinin yıqıllap kelivatqallıqını qılç sezmeyen idi.
0: Kutquzuşnu kütüp turgan vaqtta yana bir pikap solgu burulganda kontrolüğünü yoktup, yol uludun bösüp çıkıp, Mätkadir ve kutquzu elingan anı balını soquvet. Tuyuqsız yüz bergen ikkinci qetimli hadisi de tört adamının hemmesi yarlandı. Hadisi yüz bergenninkin kutquzuş avtomobili derhal naq meydanga yetip berip, köpçülükni doktorxanığı elip badi. Anı balı üç aylan ahırı xatarıdan kutulup hayat kaldı. Lekin Mätkadir kaytı oyğanmay, öyge kaytış yolu da hayatıdan mängülük ayrıldı.
1: Mätkadir bəxtki karşı alemden ötkenden kiyin ailistikiler qatlı kayğı gütçümdi. Xotini Munisa Mät Nuri erinin gepini tılgı elip, köngüldeki azabını yuşur almadı. Erxotun toy kılgandan kiyin, işki aildeki yaşanğallar arka-arkadan vapat buldu. Bu bir neçe yılda ular amallık saklıqçı ve tazılık işçisi bulup, zavutta işlep işki balısını bekip çoğun kaldı. Turmuşi bayaşat bolmasa mı, ama hatırcam ötü atkan edi.
0: Erhotun ikisi əslide məsləhətleşip yurtuğu kaytıp, naştılıq dükünü açmaqçı bolğan idi. 2025 yılı 8. ayda Munisa məxsus naştılıq tayarlaş hünürünü ögendi. Erhotun ikisi dükkan eçiği közü yetti. Lekin pul azıraq kemledi. Mätkadir paxtçılık şirketine berip işlemçilik kılıp yeterlik pul yığıp dükkan eçiş arzusunu əmelge aşırmakçı boldi. Ama bu işinin əmde əmelge aşmaydıqalıqını hiç kim mi oylap bakmağan idi.
1: Mätkadir'nin ketişi bilen Munisa ve iki bala kattık zərbige uçurdu. 12 yaşlık çoğun oğlu Abduqahar Mätkadir'nin ilimi esidi. Dadısı hayat vaxtı da daim onunğa yaxşı ögünüp, etrafındakilerge yaxşı muamili kılıp, mesuliyetcan er bol deydi. Hazır dadısı alemden ötdi. O xuddi bir keçidila çoğun bulup kalğandak boldi. O çoğun bolğanda saqçı bulup, dadamğı oxşaş, apamni yaxşı qoğdap, yardemge muhtaç, teximi köp kişige yardem kılımen, dedi.
0: Bu küllerde Mätkadir'nin iş izlerini anlayan Tiemenguan şehirdeki hemme adam onu alkışladı. O sansızlığan şehir ahalısını tesirlendirdi. O hakkaniyet yoludan kaçmayı kökerek girip oturuğa çıkıp bir adli adamın akgönüllüki ve mesuliyet çalıqını namayen kılıp öz ara yardım veriş ılıklığını yetküzüp halısanı töhp koşuş royunu kişiler kalbinin çonkur orun aldırdı.
2: İh, anı vətən, Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini. Seher cimcitkini oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkulurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Hürmetlik bir radyo anlayıcılar. Emdi, Atadum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçede hava ucuq, temperatura 14-30 Celsius gradus xüçe. 5-6 bal şarkı canub şamalı çıxıdı. Altayda hava ucuq bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 8-26 Celsius gradus xüçe. Çöçekte hava bulutluq, temperatura 11-30 Celsius gradus xüçe. Gulcada azarak yağmur yağdı. Temperatura 15-30 Celsius gradus xüçe. Bortlada hava bulutluq bulup keyin tutuldu. Temperatura 11-29 Celsius gradus xüçe. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 14-29 Celsius gradus xüçe. Köytünde hava bulutluq bulup keyin tutuldu. Temperatura 14-30 Celsius gradus xüçe. Şeyhanzada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-32 Celsius gradus xüçe. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-33 Celsius gradus xüçe. Qumulda hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsius gradus xüçe. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22-36 Celsius gradus xüçe. Korluda hava uçuk. Temperatura 18-31 Celsius gradus xüçe. Aksu'da azırak yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 17-30 Celsius gradus xüçe. Atış'da hava bulutuq bulup, keyin tutuldu. Temperatura 14-25 Celsius gradus xüçe. Qashqarda azırak yağmur yağadı. Temperatura 13-26 Celsius gradus xüçe. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 15-30 Celsius gradus xüçe. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 14-30 Celsius gradus xüçe boludu. 5-6 bal şarkı canub şamılı çıxıdı.
1: Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırlışıga 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailem programımız boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Slow Shooting aboneçilə terminalını şürsanla, texmə köp məzmunlardan xəbərdar bolalaysilə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirlik keç Ürümçi. Xayirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

Çöçek şehri başlamçı karxanlarını yetekçi kılıp, yeni terakkiyat bursdanı çıng tutup, çarvıçılık kespinin xom eşya bilen təminleştin, inçke pişiklaş, dağlıq marka ticaretdeki özgürüşünü ilgiri sürüp, kesp zancarını orullaştırış ve inçke yürüştürüş arqalıq əla süpetlik çarvıçılık məhsulatlarının koşulma kımmetini əsiləb aşırdı. Eğer siyaset yakşı bir kışka kabaletle kıldı değilse, ondak da başlamçı karxanlarının inçge çoğunkoru pişkileşi yakşı seçtiki ağırık noktanı el kıldı. Çöçek şehirde Şincan Tianrui Dehkancılık Çarvıçılıkı, Şincan Güenyuan Çarvıçılıkı vekillikideki bir türküm başlamçı karxanlar, sanayet derecelik inçge yürüştürüş arkalık, ela sipetlik çarva məhsulatlarını əsli namı bilen sırtkı toşuş tarihiğe hatimi berip, kımmetini həsiləb aşırışını işqa aşırdı. Şincan, Güenyuan çarvıçılıkının zamanı vilaşkan siyğıda soyuş, inçge parçılaş, inçge pişiklaş işləb çıxırış liniyesi tez sürətte oylını vatatdı. Cəmi 156 milyon yuan məbləğ silingan soğuk zəncir sıman pişiklaştırı bu yerini künügə 2000 qoy 200 kala soyuş işləb çıxırış iqtidarıqa ege qaldı. Növətdə karxananın inçiki pişiklas siyğıda 7 kəsbi işləb çıxırış liniyası bar. Məhsulat liniyası mol, köp xıl bulub, vənzə, yağda pişirilgan çörük göş, kaligüş qatlamısı, Neuro, çang qatarlıq türlük məhsulatlarını öz işçiga alğan bulup, oxşaç bolmağan istimal mənzirsi, istimal görünüşlərinin ehtiyacını qandırdı. Şirkət bazarğa salğan yalpaqlanğan kaligüşi, sürlengen ot güşi, sürlengen qiza, qurutılğan burdaq kaligüş qatar

tartıp sexta inchka ayırışqıça yana bevosita körsitiş öydiki bulup terminalıda zakaz tüşürüşkiçe siyaset arqılıq kapalatlı kılış, başlamçı türtkü buluş ve rakam arkalık, küç koşuş arkalık, çarvıcılık kesbini öz aldığa işkılıdığan en enevi endesi bilen özül kesil hoşlaştırdı. Kesbleri güllengen, dehkan çarvıcılarının kırımı aşkan zamanevi çarvıcılık kesbinin yukarı süpetlik terakkiyat yögümü resimi tedirci yayılmakta.

daim ailelerde hem de her xil ammivi yığılışlarda uğurlundu. Toxu usulunun hərkəti etilgi ilinsa 68 yaşlıq Məhmətnin gepi tügümeydu, o mundaq deydu. Toxu usulu da asaslıqı Xuraznın Mekiyan bilen səmimi ittifaklaşıp, əvlat qaldırıp, Yavuz küşendisige karşı köreş kılgan obrazi əks ettirilidu. Usulda artistler beşiğa toxu beşini taqap, uçsiğa Xuraz usulu oynaydıgan sahne kiyimlerini kiyidu. Mekiyan'nın rolunu algan adam işki kolu bilen işki yan pişiği urudu. Xuraz'nın rolunu algan adam işki kanıtını kıyıp, birdem onğa birdem solğı bulup Mekiyan ve çöcüllerini qoğdaydı. Onlar tənkeş kılıngan muzikiga keltürüp, usul oynap, toxu topunun birdek ihtipaklaşıp, bürkütnün hocamıdan uçyar bolğallıq, canlıq körünüşini namayan kılıdı. Mehmet pəxirlengen halda mundaq dedi. Toxu usulü numarıda menin sahnede orundağın erkitimini hiç kim menin dek oynayalmaydı. Toxu usulü da daim işletildiğin erket kanat kıyqış. Yekke kanat kıyqış. On bilekini kötürüp bir titirtip, bilek mürünü erketlendirip, xuddi Xurazdak ruhunu urgutup, rengaran paylarını göz-göz kılışını görüstüdü. Qoş kanat kıyqışta hakiki maharetini körgülü buluduğun bulup, işki bilekini birli vaqtta uçuvatkan dek, yukarı töven götürüp, kiyimnin yenini yelpip şamal çıkırdı. Hatta ayıgı astıdaki çan tozanımı götürüp etdi. Nağrı ritmi tedirci itikleydi. Usulçının bedenimi ritimge ağışıp kutdi, asmanı götürülüp atkandak bir götürülüp bir düşüdü. Arkadılla danlaş başlanıdı. Beden tuyuqsız aldığı igilip, kademler inçikilip, tezleşip, boyun sozulup yığılıdı. En kızıqarlıqı Xuraznın Mekiyan'ni təklip kılışı. Usulçi beşini qıysaytıp, gözünü kısıp, kanıtını qıqıp çörgülep mağıdı. Birdem kızgıllık bilen aldığı berip, birdem kasten tartınıp kaynagi yanıdı. Kaş gözlerden hoşamet kılıvat kallıqı bilinip durdu. Her qetim moşu bilakki gelgende sahne astıdan külkü avazı üzülmeydu. Mehmet de mundaq dedi. Bu usulda Xuraznın kızgıllıkını namayan kılıplı kalmay, yana kattını ruslap, merdanı kıyafetini saklaş gerek. Bu usul 10 minutki yakın oynuludu. Yaşlar oynası mu yerim gün geçe hasıraydı. Toxu usulü da dikkat kıldığan işler buları bilerli çeklenmeydi. Usulçılar yine usulga bir kütnün çocuğunu tutuşunu kıstırdı. Bir kütnün rolunu algan adam pervaz kılış, tutuş, çokuş katarlık hareketlerini tez, keskin işletiş gerek. Bu tutuşta hem ciddi hayacanlılık koğuluş mu? Hem kızıqarlıq, yumurluq ahırlaşma buludu. Sahnedeki usulçılar puxadan çıkıcı oynaydı, körürmeliler mi körüp puxadan çıkıdı. Mehmet Xuraz usulunu kentdeki peşkadem sənətkarlardan ögengen. Keyin peşkadem sənətkarlar bir-birləb ketip kaldı. Yaşlar arasında ögünüşünü halaydıqallar kalmadı. Bugünkü günde o komul muqamığı barısılık kılış merkezide ammivi mənpəət artısı boldı. Muhim paaliyet bolsala, onun hayvanlarını təqlid kılgan usulü ahırdın sanığında orundıldığın ikinci nomor bulup kaldı. Bırak peşkadem sənətkarlarla çın tursu kupay kılmaydı. Komul şəhərlik gayrimaddi mədəniyet marastırını qoğdaş mərkizinin muavin müdürü G. Yümin mundaq tonuşturdu. Yakın qıyırlardan boyan komul şəhəri hayvanat təqlidi usulünü komul muqamının pütkül oyun qoyu sistemisiğa sistemili qısındırıp toxu usulü, at usulü, tövgə usulü qatarlıqlarını alaqıdara körgəzmi oyunlarına kirələşdirdi. Gayrimaddi mədəniyet marasları karxanalarına tayinib varislik qılğıcılarını bir qədər muqim oyun qoyu sıpsığı ege qıldı. Sayahatının avat bəsildə altın qədəmi kutisi. Gayrimaddi mədəniyet maraslarını qoğdaş mərkizi, körgəzmiz zalı qatarlıq, türlük oyun qoyuş nəx meydanlarda Mehmet qatarlıqlarının simasını əmmili yerdə uçrat qılıb oludu.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.